Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi, Vitir 10.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatır.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
2: Bir ayet,
1: bir ayet,
2: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle, onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Muksitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu murat

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, Ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa

0: orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs'e sırruh.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki

0: Müslim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
1: Bir ayet, bir hadis.

Bişr Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Reklamları dinlediniz.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
7: Huzurun sesine kulak verin.
1: Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir program vesilesiyle tekrar bir aradayız inşallah. Mevla Teala Hazretleri bu program vesilesiyle güzel ilimler öğrenebilmeyi, anlayabilmeyi ve hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de Rabbimiz nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, nefsini bilen Rabbini de bilir. Her kim nefsinin aczini bilirse, Rabbinin kudret ve azametini de bilir. Nefsi aczini anlayarak, Rabbinin kuvvet, kudret ve azametini bilir, Rabbini bulur ve Rabbi ile olur. Nefsimizi bilelim ki aczimizi fark edelim. Rabbimizin kuvvet, kudret ve azametini hakkıyla anlayalım. İnsan ruh ve cesetten mürekkeptir. Ruh, alemi emirdendir, ulvi ve yücedir. İsra suresi 85'te Rabbimiz, "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbim Celle Şane'nin emrindedir ve size ilimden ancak pek az şey verilmiştir." Evet, ruh hakkında fazla konuşulmuyor. Zira lisan ile anlatılamaz. Anlatılması da mümkün ve muhtemel değildir. Bizim ve bizden önce gelip geçenlerin anlatmaya çalıştığı azıcık ilim sayesindedir. Ayet-i Cellelerden aldığımız cesarettir. Ehlullah'ın verdiği malumata göre insanda 5 ruh vardır. Ruhu nebati, ruhu hayvani, ruhu insani, ruhu sultani, ruhu sırdır. Ruhu nebati ile ruhu hayvaninin mekanı insan vücudunda et ile kan arasındadır. Ruhu insaninin mekanı ise kalptir. Ruhu sultaninin mekanı fuattır. Fuat kalbin merkezidir. Ruhu sırrın ise mekanı olamaz. Ne cesedin dahilinde ne de cesedin haricindedir. Bu 5. ruha itlak olunmuştur ki anlamaya ve konuşmaya azıcık ruhsat verilen bunun haricindeki diğer 4 ruhtur. Rüyalar da bu 4 ruha gösterilir. Göz kapalı olduğu ve madde bulunmadığı halde gören ruhtur. Gösteren ise ya şeytandır, ya bir melek veya Rahman'dır. Kıymetli dinleyenler, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attıran hükümdar Müslüman değildi. Gördüğü de acayip bir rüya idi. Mısır muhabirleri, rüya tabir edenleri tabirinden aciz kaldıkları için "Biz böyle rüyalar yorumlayıcı, bunun aslını bilici kimseler değiliz." Yusuf suresi 44'te buyurulduğu üzere böyle dediler. Sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu rüyayı tabir ettiği ve tabir ettiği gibi de çıktığı Kur'an-ı Azimüşşan ile sabittir. Yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hapishanede yatarken Mısır Meliki'nin iki yakın hizmetkarı da aynı hapishanedeydiler. Bu iki kişi de mümin değillerdi. Onların da gördükleri rüyaları Hazreti Yusuf Aleyhisselam tevil ve tabir etmiş ve aynen zuhur eylemiştir. Demek kafir dahi olsa insana gösterilen rüyaya zuhur etmektedir. Bazı dar görüşlü, anlayışı kıt kimselerin "Şu cünüp, bu kafir, o abdestsiz, bu namazsız, onların gördükleri rüya rüya değildir" demeleri asılsız bir iddiadır. İnsan zatı bakımından mukaddes, sıfatı bakımından çirkindir. 80-100 sene küfrü delalette dolaşan, ömür boyu günahlar ve isyanlarla uğraşan kişiye iman nasip olur ve tövbeye gelirse af ve mağfiret olunur. Madem ki insandır, cennet onun, cehennem onun, dünya ve ahiret onun, melek, felek, her şey ama her şey
onun için yaratılmıştır. O insan ise Allah-u Teala'ya kulluk için yaratılmıştır. Kafirlerin de gördükleri rüyaların hak olduğuna siyer, tarih ve nice sadık kişiler şahittir. Bu itibarla kafirin, fasıkın gördüğü rüyalar rüya değildir diyenlerin sözlerine itibar olunamaz. Ruh-u sultani ile görülen rüyaları peygamberlere, velilere, sadıklara, salihlere ve aşıklara Hak Teala kudretiyle gösterir ve aynen çıkar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin nübüvvetinin ilanında gördüğü rüyaları misal olarak gösterebiliriz. Bazen peygamberlere ve velilere de ruhu insanı ile melekler tarafından rüya gösterildiği vakidir. Ekseriya enbiya ve evliyanın gördükleri rüyalar tarafı ilahiden olup aynen zuhur eder. Süleha'dan bazı zevata da Hak Subhanahu ve Teala ruhu sultanileriyle rüya gösterilir ve onlar da aynen zuhur eder. Tarafı ilahiden gösterilen rüyalar tevile muhtaç değildir. Rüya hakkında sunduğumuz bu kadarcık malumat hidayete erenler için kafidir. Allah Azze ve Celle bizi ve sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sadıklar, salihler ve aşıklar zümresine ilhak buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenler, insan ruh ile cesetten mürekkeptir demiştik. Ruh, alem-i emirdendir. Ceset ise topraktan yaratılmıştır. Yarın ahirette cesetle beraber azap görecek olan ruh, yalnız ruhu hayvanidir. Nitekim ahirette nimet ilahiden zevk alacak ve haz duyacak olan da yine cesetle beraber ruhu insani ve ruhu sultani olacaktır. Ancak cemal-i layezali müşahede ise yine cesetle beraber ruhu sultani ve ruhu sırla olacaktır. Bunun içindir ki insan ruh ve cesetten mürekkeptir. Ruhtan ve makamlarından ruhsat verildiği kadar bahsettik. Şimdi biraz da cesetten bahsedelim de nefsimizin aczini öğrenelim. Rabbimizi tanıyalım, Rabbimizi bilelim, Rabbimizi bulalım ve Rabbimizle olalım. Cesedin aslı topraktır. Allah-u Teala insanı topraktan yaratmıştır. Şeytanı ateşten ve melekleri de nurdan yaratmıştır. Bütün mevcudatı ise sudan ihya eylemiştir. İnsan evvela topraktan yaratılmıştır. Sonra ruh yaratılan bu vücuda yüklenmiş ve Rabbimizin tecellisiyle ruh gaş olmuş ve cesede hapsolunmak suretiyle mekanında sakin olmuştur. Fakat aslen ruh ulvi olduğundan bu ceset içinde sıkılır ve Rabbi ile mülakat ister. İşte ibadet ruhun Rabbi ile mülakatıdır. İbadet ve zikretmeyenler ne yapsalar, nereye gitseler sefa bulamazlar. Nitekim gaflet

Hakka teslim olan sefaya erişir. Teslimiyeti tam olmayan asi, kafir ve gafiller sıkıntıdan kurtulamazlar. En'am suresi 125, onun da kalbini daraltır, sıkar buyurmuştur. Asilerin, kafirlerin ve benzerlerinin gönüllerinin dar ve kasvetli, kalplerinin sıkıntılı olmasının sebebi işte budur. Onlar asla sefaya eremezler. Bu sıkıntılarından kurtulmak veya sefaya ermek isteyenler hemen Rabbine teslim olsun. Kulluk etsin ki sefaya erişebilsin. Allah-u Teala Hazretleri daha sonra topraktan yaratılan insandan meniyi yaratmıştır. İnsanın ikinci mayası da menidir. Üçüncü derecesi öldükten sonra çürüyüp kokuşması, laşe haline gelmesidir. Ancak yedi sınıf insanın cesetleri çürümez. Onların cesetlerini toprak yiyemez. Burada şu kadarını söyleyelim ki aşıklar ölmezler, çürümezler, olurlar. Şeyh Seyyid Seyfullah Kudüs'e sırruhu Hazretleri ne güzel buyurmuşlar. Biz aşıkız, biz ölmeyiz. Çürüyüp toprak olmayız. Karanlıklarda kalmayız. Bize leylü nehar olmaz. Aşkı ilahiyle alüde olan kişiyi toprak ne yiyebilir ne de çürütebilir. Onları cehennem ateşi de yakmaz. Belki onların nuru nar-ı cahimin ateşini de söndürür. Küfür zulmetini nura döndürür. Tuz memlehasına gömülen bir mahlukun tuza inkias etmesi gibi bunların nazarına uğrayanlar da fasık ve facir dahi olsalar bir anda sıfatları nura tebeddül eder. Bu yedi sınıf insandan iki sınıfı müstesna olmak üzere insanın mayası önce topraktır, sonra menidir. Fakat bunlar öyle bir makama erişirler ki öldükten sonra çürümezler ve başkaları gibi bir leş olmazlar. Sultan Abdülhamid devrinde neşrettiği divanındaki bir şiirinden dolayı Amasya'dan Harput'a sürülen Şeyh Nigari Hazretleri alemi cemale göçmek emrini alınca ihvan ve yaranı ile dervişlerine cesedinin Amasya'ya götürülmesini ve orada toprağa verilmesini vasiyet etmiş. Kendisine her ne kadar efendi yazın en sıcak günleri olan Temmuz ayındayız. Harput'tan Amasya'ya yaya olarak ancak 15 günde varabiliriz. Bilmem ki nasıl olur kabilindeki imalarla cesedinin yollarda kokuşacağını anlatmak istemişler. Hazreti Şeyh gülümseyerek şöyle buyurmuş. Anladım. Bu uzun yolda ve sıcakta cesedimiz kokar demek istiyorsunuz. Ve fakat bunu açıkça söyleyemiyorsunuz değil mi? Şunu bilmiş olun ki bu beden tam 70 küsür yıl Allah, Allah demiştir. Yollarda korktuğunuz gibi olursa cesedimi hiç düşünmeden atabilirsiniz. Bu da size ikinci vasiyetimdir buyurmuştur. Gerçekten bir süre sonra İrci'i emri celiline şitaban olan Şeyh Hazretlerini vasiyeti gereğince Harput'tan yüklenerek 15 günde Amasya'ya götürdüler. Orada hazırlanan makberi mahsusuna tevdi ederler. İçinizden acaba gerçekten kokmamış mı diye geçtiğini biliyoruz. Hayır efendiler, ne kokmuş ne de laşe olmuştur. Zira hak velileri Allah-u Teala'nın nurudur. Nur hiç kokar, laşe olur mu? Ey aşık-ı sadık, ne kadar uzun yaşarsan yaşa. Bir gün ölecek, sevdiklerinden ayrılacaksın. Ne ile amil olursan ol, onu bulacak. İtaatından dolayı mükafatlandırılacak, isyanından dolayı cezalandırılacaksın. Her ölenin defteri amali kapanır. Sen ebedi yaşamak istiyorsan, defteri amalinin hayırlar bölümü kapanmasın diyorsan, Allah-u Teala'nın sana bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere şükrünü eda et. Zengin isen cami, köprü, yol, çeşme, kuyu yaptır, ağaç diktir, talebe okut, fakir öğrencilere yardımda bulundun. Yetimi, öksüzü sevindir, açı doyur, çıplağı giydir. Bunları yapabildin mi? İyi bil ki bıraktığın hayırlı eser dünyada durdukça defteri amalin kapanmayacaktır. Böylece Allah-u Teala
sana verdiğim

verdiği nimetlerin şükrünü de eda etmiş, hem de dünya ve ahiret nimetlerini çoğaltmış olursun. Sevdiklerinden ayrılmak istemiyorsan, iyiyi ve iyileri sev ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Onlar için ayrılık yoktur. İyilik yap, iyi işler gör ki, onunla mükafatlandırılırsın ve ebedi saadete erersin. Ey aşık-ı sadık! Aşkında gerçekten sadıklar isen iyi bil ki, zekatını ve sadakasını vermeyen, nezrini yerine getirmeyen, fakirlerden yardımını esirgeyen zengin diliyle her ne kadar şükür ya Rabbi dese de kendisine bahş ve ihsan buyrulan nimetlere şükretmiş olmaz, olamaz. Belki Allah-u Teala'yı zikretmiş olur. Hakk'ın kendisine ihsan buyurduğu bu zenginlik nimetine tamamıyla ve hakkıyla şükretmesi için fiilen ve lisanen, yani eliyle ve diliyle şükretmek gerektir ki, zekatını ve sadakasını vermek, adağını yerine getirmek, muhtaç olana Allah rızası için borç vermek, fakirlere, zayıflara, dullara, yetimlere, öksüzlere yardım etmek, hayır ve hasenatta bulunmak ve bunları yaparken de bu gibi hayırları işleyebilmesi için kendisine servet ve imkan veren Rabbine diliyle de hamdü sena etmektir. Her zengin doğuştan zengin midir? Böylesi içinde yaşadığımız toplumda kaç tane çıkar? Şu halde geçmişteki hallerimizi göz önüne getirelim. Bir zamanlar kendimizin de fakir ve muhtaç olduğumuzu hatırlayalım ve bizi o fakirlikten bu zenginliğe ulaştıran Rabbimize hamd ve şükredelim. Bize zenginlik nimetini bahş ve ihsan buyuran Rabbimizin emirlerine uyalım. Onun rızası için açları, muhtaçları, fakirleri, yoksulları koruyup kollayalım, doyuralım, talebe okutalım. Dünya alimlerin ilmi, devlet ve milleti idare edenlerin adaleti, zenginlerin cömertliği ve fakirlerin duası oldukça kıyamet kopmayacaktır. Alim ilmiyle amil olursa, devlet ve milleti idare edenler hak ve adalet üzere bulunursa, zengin de cömertlik ve fakir de sabır, kanaat ve dua eksilmezse dünyanın üstü altından hayırlıdır. Bunun zıddı olarak alim ilmiyle amil olmaz, devlet ve milleti idare edenler hak ve adalet üzere bulunmaz, zenginler de cömertlik ve fakirlerde sabır, kanaat ve dua kalmazsa o zaman da dünyanın altı üstünden, yani ölmek yaşamaktan daha hayırlıdır. Alemlerin sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cömertliği cennet ağaçlarından bir ağaca benzetmişlerdir. Cömertlik dalları dünyaya doğru sarkmış ve uzanmış bir cennet ağacıdır buyuruyorlar. Herhangi bir kimse onun dallarından herhangi birine tutunursa o dal onu cennete çeker. Tamahkarlık da cehennemde yetişen bir ağaçtır ki onun da dal ve budakları dünyaya sarkmış ve uzanmıştır. Her kim bu dallardan birine tutunursa onu cehenneme, yani ateşe çeker. Kıymetli dinleyenler, şükürsüz zenginin dünyada fakir hayatı yaşayacağını ve ahirette de kendisinden zenginliğinin hesabının sorulacağını Hazreti Sıddık radıyallahu anh Efendimiz rivayet buyurmuşlar. Bir gerçek daha var. Vermek, yediğinden yedirmek, kendisinden muhtaç olana yardım eli uzatmak, yalnız servet sahibi zenginlere mahsus ve münhasır da değildir. Mümin neye sahip bulunuyorsa, elinde bulunan o nimetin Allah-u Teala'nın yolunda verecek, Allah-u Teala'nın rızası için yedirecek ve muhtaç olanlara yardımda bulunacaktır. Gerçek müminin sıfatı ve işareti budur. Verecek veya yedirecek bir şey bulunmazsa, bu takdirde bedenen yardımda bulunmak gerekir. Yaşlı ve hastalıklı birisinin ağırca yükünü taşımak, gözleri görmeyen bir din kardeşini caddede karşıdan karşıya geçirmek, bir masuma yapılan tecavüzü önlemek gibi bedenen yapılacak yardımlar da vücut şükrünü eda etmektir. Bir daha özetleyelim. Demek ki
dünya ile ilgili hususlarda kendimizden daha aşağı durumda bulunanlara, ahiretle ilgili hususlarda ise kendimizden daha üstün durumda bulunanlara bakacağız. Rabbimizin verdiklerine kanaat edeceğiz ve bu nimete mazhar olabildiğimiz için her nefes şükredeceğiz. Aslında şakir ve meşkur Allah-u Teala'dır. Biz Allah-u Azimüşşan'a her ne kadar, ne için şükretsek, bu şükrümüzün Rabbimize bir faydası yoktur. Kaldı ki Allah-u Teala'nın bize bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere tam manasıyla ve hakkıyla şükretmek muhaldir. Bu nimetlere şükredebilmenin imkansızlığını anlamak asıl şükür budur. Hazreti Musa ve Davud Aleyhisselam bir münacatlarında, "Ya Rab, senin bize bahş ve ihsan buyurduğun nimetlere biz nasıl şükredebiliriz ki? Buna hiçbir mahluk muktedir değildir. Zira bize ihsan buyurduğun her nimet için şükrettiğimizde onları ziyade kılıyorsun. Ve her ziyade kıldığın nimet için sana ayrıca şükretmek üzerimize vacip oluyor. Allah Azze ve Celle onların kalplerinden geçerek dile getirdikleri bu münacatları üzerine kendilerine şöyle hitapta bulundu. Bu incelikleri ve bu sırları bildiğin ve anladığın zaman bana şükretmiş olursunuz. Malik olduğunuz nimetlerin benden olduğunu bildiğiniz ve bildirdiğiniz takdirde bunu idrak etmeniz benim için gayet ulu bir şükürdür ki işte ben bu şükürlerinden dolayı kullarımdan razı olurum," buyuruldu. Şu halde asıl şükür kulun Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu hiçbir nimete hakkıyla ve layıkıyla şükretmeye muktedir olmadığını, olamayacağını anlaması, aczini itiraf etmesidir. Böyle yapanlar şükür ve meşkur, muhip ve mahbub ancak Allah-u Teala Hazretleri olduğunu bilir, vücudu vacibül vücuttan gayri bir mevcut olmadığının şuuruna varırlar, kul için şükrün kemal olduğunu anlarlar. Söz uzatmaya gerek yok. Şükrün bir veçhi de Allah-u Teala'ya teşekkür etmek, küfrü terk eylemek, Allah-u Azimüşşan'ın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek, Rabbinin kendisine ihsan buyurduklarına kanaat etmek, sabır ve tahammül göstermek ve elden geldiği, güç yettiği kadar istikamet üzere bulunmaya cehd ve ihtimam etmek, zengin zenginliğine, fakir fakirliğine, hasta hastalığına, sıhhat ve afiyette bulunan sıhhat ve afiyette bulunduğuna hakkıyla ve lakiyle şükretmektir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Buyuruluyor ki, nice fakir görünenler vardır ki, kendilerine zenginlik verilse mutlaka azarlar. İnsanlar onların şerlerinden kurtulamaz. Netice itibariyle dünya ve ahirette azap ve ızdıraba düçar olurlar. Böylelerinin dünyada fakir olarak yaşamaları elbette zengin olmalarından daha hayırlıdır ve yararlıdır. Ne var ki bizlere kıt ve kısır görüşlerimizle, dar ve kısıtlı anlayışlarımızla olayları yorumlamaya ve hükme varmaya çalışır ve ekseriye aldanırız. Kelimullah Hazreti Musa aleyhisselam Tur-u Sina'ya giderken yolunun üzerinde anasından doğduğu gibi çırılçıplak, edep yerlerini örtmek için vücudunu kumlara gömmüş birisini gördü. O kimse fakirliğinden ve yoksulluğundan yakınarak Allah-u Teala'nın kendisine biraz dünya malı ihsan buyurması için niyazda bulunmasını Hazreti Musa aleyhisselam'dan rica etti. Hazreti Musa aleyhisselam ona, "Senin bu halin zengin olmandan daha hayırlıdır. Sabret ve Rabbine şükreyle." diye öğüt verince o kimse, "Şükür mü edeyim?" diye sordu. "Görüyorsun ki üzerime giyecek hiçbir şeyim yok. Çırçıplağım ve utancımdan kumlara gömülmüşüm." Hazreti Musa aleyhisselam cevap verdi, "Edep yerini örtecek kum bulabiliyorsun ya, ona da şükret." O kimse itiraz edecek oldu. "Ya Nebi Allah," dedi, "buna da şükür olur mu? Ben kum için şükretmem." Daha sözlerini bitirmemişti ki şiddetli bir kum fırtınası esmeye başladı ve kum için şükretmeyeceğini söyleyen adamcağızın üzerindeki kumlar da savrulup gidince her yanı açık ve orta yerde kala kaldı. Bu halde kimseye görünmekten haya ederek şükretmediği kumlardan bir miktar eline geçirmek için sahraya doğru yürüdü gitti. Hala da gitmekte. Aklını başına al, iyi düşün. Seni de beni de örten, hele güne ayıplarımızı göstermeyen kumlar var. Allah-u Teala'ya şükretmezsek üzerimizden sütresini kaldırıverir de edep yerini kumla örten zavallı gibi ortalık yerde kalıveririz. O zaman halk arasına ne yüzle çıkarız, kimin yüzüne bakarız? Dünya hayatında hiçbir şeye malik değilsek bile birçok suçlarımızı ve kabahatlerimizi örttüğünden dolayı Rabbimize şükretmeyecek miyiz? Maazallah. O ayıplarımız meydana çıkıp açıklansa camiye, cemaate mi gidebiliriz? Dost veya düşman insanların yüzlerine mi bakabiliriz? Yarın kıyamette bizi örten kumlar uçuşacak. Bütün ayıplarımız meydana çıkacak. Bütün mahşer halkına rezil olacağız. Huzur-u Hak'ta enbiya ve evliya karşısında zelil ve hacil kalacağız. Dünya hayatında halka karşı zahiren ismimizi ve cismimizi has eyledik. Oysa halkın görmediği yerlerde 300 meleğe ve bu meleklerin Rabbine tenhada bulunduğumuz zannıyla hem gönlümüzü hem cismimizi pas eyledik. Rabbimize şükredelim ki bizi dünyada örttüğü gibi yarın mahşer yerinde de Settar ismi celiliyle tecelli buyurup ayıplarımızı açıklamasın. Habibi edibine bağışlasın ve hepimizi affı, rahmeti ve mağfiretiyle yarlıgasın. Yine Hazreti Musa aleyhisselam Tur'a giderken karşısına birisi çıktı. "Ya Nebi Allah," dedi, "Rabbine niyaz et. Ben fakirim. Bana biraz dünya malı versin. Mülkünden bir şey eksilmez." Hazreti Musa aleyhisselam kendisine cevap verdi, "Evet, mülkünden bir şey eksilmez ama senin eline dünya malı geçince senden pek çok şey eksilir. Onun için sen haline şükret." O zat ısrar etti, "Kerem buyur, Rabbine niyaz et, bana biraz dünya malı ihsan buyursun." Hazreti Musa aleyhisselam Tur'a vardı, Rabbi ile söyleşti. Allah Azze ve Celle hitap buyurdu, "Ya Musa, o kuluma haber ver. Kendisine zenginlik ihsan edeceğim. Fakat kendisini korusun." Hazreti Musa aleyhisselam bu emri ilahiyi o zata tebliğ etti. Rabbil alemin zengin bir kadını o kuluna aşık etti.
evlendiler. Kadın bir süre sonra ölünce bütün malı ve mülkü o adama kaldı. Bu büyük nimete rica minnet mazhar olan o nankör, şükrünü arttıracağı yerde küfran-ı nimete başladı. Her gün biraz daha azdı ve azıttı. Kızgın güneş gören zehirli yılan gibi etrafında kimi görse sokmaya, zehirlemeye başladı ve sonunda da belasını buldu. Hazreti Musa aleyhisselam yine bir gün Tur'a giderken dar ağacında asılı birisini gördü. Kim olduğunu sordu. Dediler ki bu adam fakirken gayet iyi bir insandı. Abid, zahit bir kişiydi. Sonra zengin bir kadınla evlendi ve karısı ölünce de bütün malı mülkü kendisine kaldı. Ondan sonra da azdı da azdı. Herkesin ırs ve namusuna tasallut etmeye, şunun bunun karısına kızına göz dikmeye başladı. Parasına güvendiği için elinden gelen kötülüğü ardına koymadı ve sonunda işlediği ağır bir suçtan ötürü sehpada can verdi. Hazreti Musa aleyhisselam Tur'a vardı. Allah Azimüşşan kendisine hitap buyurdu. Dar ağacında gördün kimdi ya Musa? Ya Rab, sen her şeyi hakkıyla bilensin. Bir zamanlar zenginleşmesi için niyazda bulunmanı rica eden kulumdu. Ona zenginlik ihsan ederken kendisini de korumasını da irade eylemiştim. İşte o zenginliğin sonunda böyle dar ağacında can verdi buyuruldu. Ashab'tan Salibe de böyle oldu. Onun kıssasını daha önce de programlarımızda anlatmıştık. Kıymetli dinleyenler, kula düşen görev şükretmektir. Zengin zenginliğine, fakir fakirliğine şükredecektir, sabredecektir, hamdü sena edecektir. Kaderimiz meçhul bir perdedir. Perde kalkınca arkasında neler saklı bulunduğuna vakıf oluruz. Allah-u Teala neylerse güzel eyler. Ey bizi yoktan var eden Allah'ımız Celle Celaluhu, bizi nimetlerine gark eyleyen Rabbimiz, sana yüz binlerce şükürler olsun. Şükür ya Rab, şükür ya Rab, şükür ya Rab. Bizi şükründen ayırma, bizi hamdinden ayırma. İmanlı yaşat, imanlı öldür, lütfunla güldür, kalplerimizi aşkınla doldur, fazl-ı kereminle oldur. İmanın ve İslam'ın kadrini bildir, cemalini gördür. Zira seni tanımayanın basireti kördür. Lütfü inayetin gelsin cuşu huruşa, Habibi edibinin aşkıyla gönüllerimiz tutuşa. Tathir eyle kalplerimizi ricisten, koru ve kolla bizi mel'un iblisten. İman ile göçelim, hayrı şerri seçelim. Nimet verip azdırma, rızık için diyar diyar gezdirme. Bizi din ve devlet düşmanlarına ezdirme. Habibine komşu et, Habibini bizden hoşnut et. Namerde muhtaç kılma, gördüklerimizden ayırma. Sensin ancak penahımız, göklere çıktı ahımız. Şeytan nefse uydurma, düşmanı bize güldürme. Müminleri sevindir, düşmanlarımızı yerindir. Vatanımız mamur ola, ordularımız her nereye yönelirse galip gele. Gözlerimiz aydın ola, gönüllerimiz daim ola, dualarımız makbul ola. Asiler ıslah ola, çaresizler felah bula, müşkillerimiz asan ola. Daim lütfu ihsan ola, dideler cemal göre, bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Ali Yasin, bi hürmeti aşk-ı ilahi, nur-u nebi, kerem-i İslam, nur-u Kur'an, Hadimüddin, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, bi hürmeti Ali Aba, Hazreti Hayrun Nisa, Hatice-tül Kübra, Enti Bidatün Minni, Fatıma-tül Zehra, İmam-ı Hasan-ı Müşteba ve Hüseyin-i Şehid-i Kerbela ve cümle Ashab-ı Ensar-ı Basıfa ve bi hürmeti Evliyaullah, Kutbül Aktab, El-Fatiha. Kıymetli dinleyenler, programımızı bu dua ile bitirmiş bulunuyoruz. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu güzel kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde
iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
4: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Bir tanıtım dinlediniz.
5: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmet.

0: ziyaretinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bir ayet,
4: bir ayet,
3: bir hadis.
5: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
3: Bir ayet,
4: bir ayet,
3: bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Hazreti Ali

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle.
2: Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
3: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 206.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Gönüllere huzur.

0: Eren Radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kalplere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida. Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye tabyaları, Hamidiye tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida. 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

La tuhliful mi'ad. Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: راه.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.
1: Şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine, Rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
7: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet, bir hadis.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında. WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

selamünaleyküm, hayırlı günler. Yanan pervaneler 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 14.40 saatler İsmet hocamızın yokluğunda. Bugün 17'ye kadar sizlerin seçmiş olduğu eserleri dinleteceğiz. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Haber yanalım aşkın ile divaneler gelsin beraber yanalım. 0543 224 0108 dip ses var değil mi ben konuşunca?

şu an var mı? Şu an zannederim daha iyi. Galiba. Aşık olmuş güle onun... 0543 224 01 08. Ben konuşunca dip ses var efendim. Benim kulağıma aşırı bir şekilde dip ses geliyor.

0: mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Mübarek cemalin.
0: 1 Ağustos Cumartesi gece çıkışlı Çanakkale turumuz için de kayıtlar devam ediyor efendim. Geç kalmadan yerinizi ayırtın hemen. Rehberlerimiz, hocalarımız eşliğinde sizlerle birlikte güzel bir tur yapacağız inşallah. 0543 224 0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Birçok ziyaret yeri var. Son dönemde ziyarete açılan Alçıtepe Sahra Hastanesi özellikle efendim bal mumuyla dönemi anlatan çok güzel bir müze yapmışlar. Arka kısmı da yine geçen sene açık değildi. O da şu anda faaliyette. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ayrıca Çanakkale turu için yerinizi ayırtabilirsiniz efendim.

Ekim, Aralık dönemi için umre kayıtları devam ediyor. Ayrıca sömestr ve sonrasında Şubat ayında efendim iki kandil bir arada olacak şekilde umrede olmak isterseniz şimdiden yerinizi ayırtın, kaydınızı oluşturun. Berat ve Miraç kandillerini kutsal topraklarda yaşamak istiyorsanız 0540-224-1073 0540-224-1073 bu numaradan umre programları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim.

Selamünaleyküm Esmer kardeşim, hoş geldin demişler. Aleykümselam, hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Ben konuşurken dip ses var mı şu anda? Eğer sizin kulağınıza geliyorsa sıkıntı. Yani ben idare ederim de size ses gelmesin efendim, gürültü gelmesin. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar dilerim. Ben senden Fatih, Özben'den sana geldim adlı eseri istiyorum. Dinletirseniz sevinirim. Allah kolaylık versin. Hayırlı yayınlar. Herkese armağan olsun demişler. Aleykümselam.

0543 224 0108. WhatsApp'tan mesaj gönderebilirsiniz efendim. Arayan var. Sadece WhatsApp. Konuşamam, sadece WhatsApp.

0: Ben Hasan, ben Mustafa Dursun'dan Sevdalıyım adlı eseri istiyorum. Tüm Resul aşıklarına gelsin demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun.
1: Gevheri medhinde şiirine dadı bir abdi kemterdi.
0: Selamünaleyküm, İsmet Hoca'ya denk gelemiyorum acaba, ben bir kaçırdım, kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. İsmet Hoca'mız 14-10 gibi programa başlıyor, 15-10 gibi bitiriyor, bugün yayında değil. Çok selamlar olsun hocamıza da.

Bir radyo fotoğrafı göndermişler efendim. Bir de bakayım ne var. Çay mı kahve mi o? Kahve zannederim. Selamlar olsun. Mehmet kardeşim hayırlı günler dilerim. Yeni Bağlar'dan Günsu ablan, Sedat Uçan'dan Ayrılık adlı eseri istiyorum. Müziksiz olursa sevinirim. Çok istedim çalmadınız demişler. Bize ses gelmiyor, güzel demişler. Eyvallah, Allah razı olsun.

cüdadır. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca aynı numaradan Çanakkale turu için kaydınızı oluşturabilirsiniz. 1 Ağustos Cumartesi gece çıkışlı. 0543-224-0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz efendim.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

iki cihan. Program sürüyor efendim 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 15.07 şu anda saatler. Kevni mekandır ayetim zata giden. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Kimse güman üzen. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sizden. Karanfil adlı eseri istiyorum şimdiden, çok teşekkür ederim. Rabbim razı olsun demişler. Amin cümlemizden. Sıradaki güzel lahi veya şiir istiyorum. Hayır yayınlar. Çok güzel radyomuz demişler. Teşekkür ederiz efendim. Cismile can benim veli, cismile can asılmaz. Hoş geldin, kolay gelsin. Allah bütün dualarınızı hayırlısıyla kabul eylesin. Amin.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı numaradan yine Çanakkale turu için kayıt oluşturabilirsiniz. Ayrıca Ekim, Aralık, Ocak ve Şubat çıkışlı umrelerimiz için kayıtlar devam ediyor efendim. Şubat tarihinde düzenleyeceğimiz umrede iki kandil bir arada olacak. Miraç ve Berat kandilini kutsal topraklarda geçirmek isterseniz şimdiden yerinizi ayırtın. 0540-224-1073 0540-224-1073 bu numaradan umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim.

0: çok sustum, ne söyleyeyim? Rabbim bilir ne haldeyim. Kime gidip ne diyeyim? Bir çareyim, ben öleyim. Bir çareyim, ben öleyim.
1: Bir tebessüm etsen bana, dünya susar bak o an.
2: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
4: Dost kervanı.

15.13 şu anda saatler, devam ediyor program. Ben sana 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Trafikte dinleyen tüm dinleyicilerimize çok selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar efendim. Şimdi Karanfil adlı eser sıraya alacak istek üzerine, sonrasında yine burada olacağız sizlerin mesajları ve istekleri eşliğinde. Sizlerin de sevdiği, dinlemek istediği eserler var ise yazabilirsiniz 543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 15.24 şu anda saatler. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.

Birazdan Kabe'de hacıları dinlettik. Al eline kalemi, o eser istendi. Onu da birazdan dinleteceğim. Bir Ağustos Cumartesi çıkışlı pazar günü ziyaretler yapılacak. Çanakkale turumuz için kayıtlar devam ediyor. Ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki hafta 8 Ağustos Cumartesi çıkışlı olacak olan turumuz için de kayıtlar başladı. O da İstanbul turumuz olacak, fakat güzergah şu şekilde olacak: istek üzerine, dinleyicilerimizden gelen talep üzerine. İlk olarak Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ziyaret edilecek, sonrasında Eyüp Sultan Hazretleri Cami ve Türbesi, sonrasında Ferah Baba Türbesi, Murad-ı Müznevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı Şehitliği, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ve tekneyle Boğaz turu yapılacak. Gönül yorgun, kalpler mahzun. 8 Ağustos Cumartesi çıkışta olacak bu turumuz. Katılmak isteyen ulaşabilir. 0543 224 0108.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Devam ediyor efendim program. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. ...0543-224-01-08 bu numaradan yazabilirsiniz. Merhaba, Raduni'den mesaj hattına bağlanmak istiyorum. Bu ilahinin ismini öğrenebilir miyim demişler. Zannederim. Şu eserden bahsediyorsunuz. Aşkın Deryası, Emanetçiyiz eserin adı.

Bilenler haç ve umre malzemeleri 5 mağazasıyla sizlere hizmet veriyor Ulu Cami çevresinde. Kuluna göz verdin, gör beni dedin. Dil verdin, bilene sor beni dedin. Gönül verdin, hayra yor beni dedin. Gördüm, sordum, yordum, sana yöneldim. Nice dervişlerle uzun uzun söyleştim. Kör kör bakan kullarınla eyleştim. İyi kötü ne verdiysen paylaştım. Aldığım hisseyle sana yöneldim. Bolca verdin gönül aşımı. Müjdelere yordum şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmedim başımı. Yalnız sana eğildim. Yalnız sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli. Kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli. Pervaneler gibi sana yöneldim. Kimi uykulara derince dalmış, kimisi kararsız, kimi ortada kalmış. Kimi seni arar, kimi de bulmuş. Bulanlardan oldum, sana yöneldim. Kimi der ki varsa görünsün bize. Kimi görmüş gelmiş önünde dize. Nasıl göstermeli görmeyen göze. Görenlerden oldum sana yöneldim. Bir ana serçenin içgüdüsünde. Tavus kuşlarının ince süsünde. Nice örümceğin ak örtüsünde hep seni gördüm de sana yöneldim. Bir lokma bir hırka hallere düştüm. Herkesi dost bildim dillere düştüm. İncecik dikenli yollara düştüm. Kan revan içinde sana yöneldim. Bir kitap gönderdin cümle aleme. Tek hecesi bile gelmez kaleme. Dedin ki benden başka bir şey dileme. Satır satır çözüp sana yöneldim. Toprak verdin tohum verdin ekmeye. Çile verdin dergahına çekmeye. O zengin sofranda kuru ekmeye. Razı ola ola sana yöneldim. Hak verdin batılı yanında kıldın. Şeytanı insanın kanında kıldın. Akıl verip nefsin önünde kıldın. Nefsime hükmedip sana yöneldim. Alimin ilmini zalim bilir mi? Yol sokak bilmeyen seni bulur mu? Bilenle bilmeyen eşit olur mu? Bilenlerden oldum, sana yöneldim. Kâbe'de şahlanan elleri gördüm. Yalvarıp yakaran dilleri gördüm. Önünde durulmaz selleri gördüm. Kapıldım sellere, sana yöneldim. Gördüm dolup taşan mabetlerini, dinledim çınlayan ayetlerini. Hele o kulların niyetlerini,
duydum, duya duya sana yöneldim. Bir köprü kurmuşsun derler incedir. Gördüm düşenlerin hali nicedir. Dediler bağışlar o çok yücedir. Nice ümitlerle sana yöneldim. Kulda kusur gördüm, kuldan sakladım. Nice lekeleri silip pakladım. Sır verdiler, sır üstüne ekledim. Doldum, dola dola sana yöneldim. Kul gördüm haset çekmede, kin tohumun nesil nesil ekmede, bir yudum su verse başa kalkmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kulunu denedin, çöle düşürdün, bir damla su dedim, göle düşürdün. Ya hidayet dedim, sele düşürdün, boğuldum, boğuldum, sana yöneldim. Kimdir dedim hücrelere can veren, bunca görünmesi bakmadan gören, kilitli kilitsiz her yere giren, hep sen dediler, sana yöneldim.

Günah denizine boyumca daldım. Çırpına çırpına kumsala geldim. Gör ki bir kum tanesi de ben oldum. Yerimi bildim, yerimi buldum, sana yöneldim. Kendi gafletimden düştüm kedere. Yıllarca suçladım, küstüm kadere. Ne fayda ki geçen her bir kere zarardan dönüp sana yöneldim. Dünya nimetleri başımı döndürdü. Gönül gözlerime perde indirdi. Yüreğimde ne fenerler söndürdü. Birer birer yakıp sana yöneldim. Bilemedim verdiğin canın kıymetini. Yükledim dünyanın bin zahmetini. Gerçi yüzüm yok ya o rahmetini. Yine de ver diye sana yöneldim.

Devam ediyor efendim program. Şiir çok güzel, çok da uzun yani. Baya daha satırları var. Okuduğum kadarı da var efendim. Onu da inşallah bölüm bölüm okurum. Yani yaklaşık 50 dörtlükten oluşuyor bu eser.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Selamünaleyküm, ben Almanya'dan Gülşen, Aksu, Mehmet, Gökçe'den Zehra adlı eseri isteyebilir miyim? Bu eseri canım kızım Merve'ye ve kız kardeşlerim Hatice Kozan'a, anne Masiye Sarı ve görümcem Asiye Kozan'a gelsin. Bir de Radyo Nida'nın çalışanlarına, dinleyenlerine demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Allah bağışlasın evladınızı. Çok selamlar olsun.

Selam aleyküm, hayırlı günler. Yalova'dan Yücel ben sizlerden. Celaleddin Adadan Aşkın Merkezi adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

0: 543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543-224-0108.
1: Ben hasta Vela. Ben de Yağcı İmna'yı dinliyorum.

Yeni saate geçiş yapacağız. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 15.59 şu anda saatler. Celaleddin Adası alacak. Aşkın Merkezi adlı eseri seslendirecek. Sonrasında yeni saatte yine burada olacağız. Sizlerin istekleri, mesajları eşliğinde 0543 224 0108.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Dost kervanı.

Devam ediyor efendim program. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 16.13 şu anda saatler. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca 1 Ağustos Cumartesi gece çıkışlı Çanakkale turumuz için ve 8 Ağustos Cumartesi gece çıkışlı İstanbul turlarımız için kayıtlar devam ediyor. Sizler de yerinizi ayırtabilirsiniz. 0543 224 0108, bu numaradan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Selamünaleyküm, ben Zeynep. Sizden Mevlam Çekirdeği Orman Gizlemiş adlı eseri istiyorum. Babama ve anneme gelsin demişler. Akıp giden pınarı. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Bu eserle program sürecek. Şimdi Mevlam Çekirdeği Orman Gizlemiş adlı eser sıraya alıyor. 543-224-0108 WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz.

Program sürüyor efendim. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm Osman Gündüz'den geldim adlı eseri istiyorum. Ferhat'a, Neslihan'a, kardeşime, babama gelsin demişler. Aleyküm selam. Üç şey çok üzücüdür. Vakti boşa harcamak, insanlarla alay etmek ve

Selamünaleyküm. Mekke benim, Medine benim adlı eseri çalar mısınız? Sizlere, tüm dinleyenlere gelsin demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. ...0543-224-0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 1 Ağustos çıkışlı Çanakkale turu ve 8 Ağustos cumartesi çıkışlı İstanbul turlarımız için kayıtlar devam ediyor. İstanbul turundaki güzergah istek ve talep üzerine şu şekilde olacak: Aziz Mahmut Hüdaya Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba Türbesi, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı Şehitliği, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ve tekneyle Boğaz turu yapılacak. 0543-224-0108 bu numaradan ulaşabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Veda edeceğiz birazdan. Katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde Saadet-i Dareyn programını dinleyebilirsiniz. Yarın sabah 10'da inşallah tekrar yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle efendim. Bu arada Çanakkale turu için kayıtlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Geç kalmadan sizler de yerinizi ayırtınız. 1 Ağustos Cumartesi gece yola çıkılacak. Pazar günü tur yapılacak. Pazar akşam Bursa'da olunacak. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe, Sahra Hastanesi, burası yani 4-5 senedir ziyarete açık. Balmumundan, dönemi yansıdan bir müze. Aynı zamanda yan tarafta da yine siperler gezilebiliyor. Yeni yapıldı. Meçhul Asker Şehitliği, Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı ziyaret edilecek Çanakkale'de. 0543 224 0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz efendim. Görüşmek ümidiyle.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hir dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git. Onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet İdareyn. Saadet İdareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bül cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Değerli dinleyiciler, tabii az sonra, birkaç dakika sonra ikindi ezan okunacak. İkindi ezan okunana kadar güzel bir eser sizlere inşallah nasip olursa takdim edeceğim. Yalnız bugün Koca Seyit'ten bahsedeceğiz. Koca Seyit ki değerli dinleyiciler, ya Rab, ey kudret sahibi Allah'ım, bana şu an öyle bir kuvvet ver ki hiçbir kulun benden daha güçlü olmasın diyerek Rabbime sığınmış ve ondan yardım istemiş. Ve Koca Seyit dünya aleminden sıyrılmış ve sadece Rabbinin huzurunda, gözlerinden akan yaşlar yanaklarından aşağı süzülüyor bir talinde bir müddet. La havle ve la kuvvete illa billah. Sonra birden ya Allah diye haykırır ve arkadaşının hayret ve şaşkınlık dolu nazarlar arasında yaklaşık 276 kiloluk mermiyi kavrayıp kaldırır. Namaz ezandan sonra devam edeceğiz değerli dinleyiciler.

0: Amin. Hak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi davet-i ta'amme ve salatil kaime. Ati seyyidina Muhammedinil vesilete vel fazilete ve derecetil rafiyetel aliyye. İlahi ve ba'su mekamen mahmuden illezi va'addehu. Amin. Rahmetke ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İnneke la tuhlifu mi'ad.
2: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
0: Evet, devam ediyor değerli dinleyiciler. Saadet idareyin Rabbim inşallah hem dünyada hem ahirette bize huzur ve saadet versin inşallah diyoruz. Çanakkale'den bahsediyorduk değerli dinleyiciler. Nasip olursa 1 Ağustos'un akşamı, cumartesi akşamı saat 12'de Çanakkale'ye hareket edeceğiz. Daha sonrası 2 Ağustos'ta gezip geleceğiz inşallah. Tabi burayı gezerken boş gezmeyeceğiz. Rehberimiz anlatacak. Bizler de şimdi bir şeyler anlatmaya gayret edeceğiz. Yani dolu dolu bir Çanakkale turumuz olsun inşallah. O şehitlerimize boş gitmeyelim. O şehitlerimiz orada gerçekten çok şey hak ediyorlar. Yani dualar hak ediyorlar. Hatimler götürelim. Ondan sonra kelime-i tevhidler götürelim. Okuyalım, bir şeyler götürelim. Yani boş gitmeyelim inşallah değerli dinleyiciler. İşte bugün kime gelmiştik? Koca Seyit'ten bugün bahsedeceğim. Nasip olursa inşallah orada heykeli de var. O 276 kiloluk mermiyi, top mermisini sırtına alıp ondan sonra bir anda ya Allah Bismillah diyerek kaldırıyor. Sonra ve arkadaşın hayret ve şaşkınlık içinde yani 276 kiloluk mermiyi kavrayıp kaldırdığında demir basamakları 3 kez inip çıkıyor. Yani hatta öyle ki göğüs ve omuz kemiklerinin çatırdıları duyuluyor değerli dinleyiciler. Sel gibi de ter döküyor. Koca Seyit çatlamış dudaklarıyla Allah'ım benden kuvvetini esirgeme. Allah'ım benden kuvvetini esirgeme. Allah'ım benden kuvvetini esirgeme duasına devam ediyordu. İşte Koca Seyit Rumeli Mecidiye Tapıyası, gittiğimizde inşallah rehberimiz ve bizler size göstereceğiz. Rumeli Mecidiye Tapıyası korkunç bir düşman saldırısı neticesinde neredeyse tamamen imha edilmiş. Yani öyle bir durumda, çok korkunç bir durum. O Rumeli Mecidiye Tapıyası'ndaki askerler atılan top mermilerle imha oluyorlar yani. Tamamen imha edilmiş. Cephanenin büyük kısmı havaya uçmuş. 16 topçumuz şehit olmuş o anda. Koca yani Tapya'dan ayakta kalabilen bir yüzbaşı, iki de nefer. Yani koskoca bir Tapya'dan değerli dinleyiciler kalabilen bir yüzbaşı var, iki nefer var, bir de vinci kırılmış, ağzına mermi alamayan tek bir top. Vinci de kırılmış o zaman. Yani şöyle çevirip de topun ağzına koyacak bir güç ve kuvvet yok. O da kırılmış. Yüzbaşı etrafındaki birliklere durumu haber vermek için uzaklaşmıştı ki o anda erlerden Koca Seyit denizin üzerinde ateş ve ölüm püskürerek ilerleyen düşman gemilerine bakıyor. O zaman Oşin denen gemi şey saçıyor. Allah ateş saçıyor. Her tarafı mahvı perişan ediyor. Yani gemilerine bakarak derin derin içini çekiyor Koca Seyit. Bakıyor ki durum çok vahim. Yani askerler gitti. Bir yüzbaşı var. Yüzbaşı da etraftaki birliklere durumu haber vermek için uzaklaşmış. Denizin üzerinde ateş ve ölüm püskürerek ilerleyen düşman gemileri var. Gözleri doluyor böyle. Acziyet içinde çırpınan yüreğinin mahzuniyetiyle ellerini Allah'a, Yüce Mevla'ya ve hu ala küllü şeyin kadir, her şeye gücü yeten Allah'a ellerini kaldırarak ya Rab, ey kudret sahibi Allah'ım, ey kudret sahibi Allah'ım, bütün kudret senindir. Ve hu ala küllü şeyin kadir, sen her şeye kadirsin. Hiçbir şey sana ağır gelmez. Allah'ım bana şu an öyle bir kuvvet ver ki, bunu Koca Seyit diyor, yalvarıyor Allah'a. Çünkü bir yüzbaşı kalmış, iki tane de nefer var. Bir de top var ama vinci kırılmış. Ağzına mermi alamayan tek bir top var. O ne yapacak? Çaresiz, acziyet içinde Allah'a yalvarıyor. Ey Allah'ım, ey kudret sahibi Allah'ım, bana şu an öyle bir kuvvet ver ki hiçbir kulun benden daha güçlü olmasın diyerek Rabbine sığınıyor. Rabbimden yardım istiyor. Koca Seyyid dünya aleminden sıyrılmış, sanki dünyada yok, başka bir alemde ve sadece Rabbinin huzurunda. Gözlerinden akan yaşlar yanaklarından aşağı süzülüyor. Virt halinde durmadan dilinde zikir. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle yok, güç yok, ve la kuvvete kuvvet yok. Ancak senin gücün ve kuvvetin var Allah'ım diyor ve durmadan tekrar ediyor. Sonra birden ya Allah diyerek haykırıyor ve arkadaşının hayret ve şaşkınlık dolu nazarlar arasında 276 kiloluk mermiyi kavrayıp kaldırıyor. Allahu Ekber. Demir basamakları 3 kez inip çıkıyor. Göğüs ve omuz kemiklerini çatırdadığını arkadaşları bile duyuyor. Sel gibi ter döküyor. Koca Seyyid çatlamış dudaklarıyla Allah'ım benden kuvvetini esirgeme. Allah'ım benden kuvvetini esirgeme. Allah'ım benden kuvvetini esirgeme duasını devam ediyor. Nihayet değerli dinleyiciler, sonunda topun ağzına sürdüğü meşhur 3. mermiyle savaşın kaderi değişiyor. Yani İngilizlerin Ocean isimli zırhı

Cenab-ı Hak isterse tek bir mermiyle koca seyyidin o duasının neticesinde yüklenmiş olduğu 276 kiloluk mermiyi kaldırıp topun ağzına sürmesiyle işler çok değişiyor. Tabi denizin üzeri cehennemi bir aleve dürünüyor. Her taraf acayip olmuş. Ya düşman askerleri tamamen denize dökülüyor. Hadiseyi öğrenip Cenab-ı Hakk'a şükreden Cevat Paşa, Koca Seyyid'i tebrik ederken ondan aynı ağırlıkta bir başka mermiyi tekrar kaldırmasını istediğinde der ki Koca Seyyid, paşam ben bu mermiyi kaldırırken gönlüm Allah'ın feyziyle dop doluydu. Acizdim. Teyyid-i ilahiye mazhar oldum. Çok yalvardım Allah'a. Çaresizdik. Çaresizliğin neticesinde ben Rabbimden güç istedim, kuvvet istedim. Kendim de bir başka hale, başka bir haldeydim. Sanki bu dünyada değildim. Bu ağırlığı kaldıracak bir makama ulaşmışsam, Cenab-ı Hakk'a yaptığım duaların karşılığında onun nusret ve inayetinin yardımının tecellisiydi ki bu o ana mahsustur. Öyle bir çaresiz bir hal olursa ancak Rabbim de ihsan ederse, lütfederse kaldırırım. Yoksa şahıs itibarıyla kaldıramam diyor. Kaldıramam kumandanım, mazur görün der. Tabii ki Seyit, Koca Seyit'in bu sözler üzerine Cevat Paşa, evladım büyük bir iş başardın. Bir mükafat iste benden der. Allah'a kulluktan başka her şeyi gönlünden silmiş bulunan Koca Seyit, ruhundaki ikinci kahramanlığı şu sözlerle pekiştirir değerli dinleyiciler. Kumandanım, hiçbir talebim yoktur. Lakin ben pehlivan yapılı olduğumdan dolayı günde bir somun yetmiyor. Ben biraz güçlü kuvvetli bir pehlivan yapılıyım. Bana bir somun yetmiyor. Düşman karşısında daha güçlü olmam için emretseniz de bana iki somun verseler. Allah Allah. Bu isteğe tebessüm ediyor Cevat Paşa. Onu on başlıkla mükafatlandırıyor. İşte Koca Seyyid'in bu hali kalbinin samimiyet ve saflığını ne güzel ifade ediyor değil mi değerli dinleyiciler? Diyor ki kumandanım, ben biraz yapılı biriyim. Bir somun bana ye, o zaman somun derlerdi. Ekmeğe somun denirdi. Bir somun verme değil de iki somun versinler ancak doyarım. Düşman karşısında daha güçlü olmak istiyorum. Emretseniz de bana iki somun verseler. İşte değerli dinleyiciler, daima maneviyat maddeden üstündür her zaman. İşte o maneviyatı korumak, o maneviyatı muhafaza etmemiz gerekiyor her zaman ve her yerde. İşte maddeden üstün gelince onu tesir altına alır. Nitekim Cenab-ı Hak Çanakkale Harbi'ndeki İngiliz kumandanı, tarihçi Hamilton da bu hakikati şöyle itiraf etmiş. Bir düşman komutanı diyor ki, bizi Türklerin maddi gücü değil, bizi Türklerin maddi gücü yenmedi, bizi Türklerin manevi gücü mağlup etti. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri müşahede ettik. Gökten bazı güçler iniyordu. Onları biz gördük diyor. Gördük. Yani Cenab-ı Hak melekleri gönderiyor. Saf saf gönderiyor. Saffan saffa diyor ya ayet-i kerimede. Saf saf böyle. Cenab-ı Hak melekleri Müslüman Türklerin yardımına gönderiyor. Hatta Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda Kahramanmaraşlılar der ki, ben Kahramanmaraşlı olduğum için anlatıyorum. Fransızlar bizi diyor Maraş'taki insanlar yenmedi. Bizi at, beyaz at üzerinde beyaz elbise sarıklı insanlar vardı diyor. Beyaz sarıklı. Onlar iyi bizi yendi diyor. Yani melek de Cenab-ı Hak öyle ki meleklerini gönderiyor. İşte bu Hamilton'da bu Çanakkale Harbi'ndeki İngiliz kumandanı, tarihçi aynı zamanda, bizi Türklerin maddi gücü değil manevi gücü mağlup etmiştir.
Çünkü onların atacak barutu bile

almamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri gördük, müşahede ettik. Yine Hamilton'un bir kabus diyerek anlattığı şu rüyası da ibretlidir. Korkunç bir rüya görmüş. Bu rüyada ziyade bir kabus, Helles kıyılarında boğulmak üzereydim. Boğazımı demir kıskaç gibi sıkan bir el beni suyun dibine doğru çekiyordu. Yani boğazımı demir kıskaç gibi sıkan bir el beni suyun dibine doğru çekiyordu. Uyandığım zaman ter içerisindeydim ve titriyordum. İçimde, çadırımda yabancı biri varmış gibi bir his vardı. Şimdiye kadar böyle korkunç bir rüya görmemiştim. İşte Çanakkale'nin uğursuz olduğu fikri aklımda yer etmeye başladı. Bu histen saatlerce kurtulamadım. Sanki biz daha buralara gelmeden akıbetimiz kararlaştırılmıştı ve şimdi de üzerimize icra ediliyor. O sırada İngiliz Harbiye Nazırı olan ve müttefiklerin hususiyetle tereddüt içindeki İngiliz hükümetinin Çanakkale'ye saldırma kararı almasını, merak etmeyin ben üzerimdeki şu bahriye kıyafetiyle Türklerin payitahtına oturacağım şeklindeki sözlerle teminat üstüne teminat vererek sağlamış bulunan Churchill demiş ki, şimdiden ben yani Türklerin payitahtına oturacağım, hatta Türk kızlarını masalarda dans ettirerek onları seyredeceğim gibi bazı böyle çapsız kelimeler kullanmış o zaman. Teminat üstüne teminat vererek sağlamış ama muharebe sonrası niçin mağlup olduğu sebebiyle muhakeme edilirken hitap edici ağır sualler karşısında iyice darlandığı bir sırada mahkeme heyetine şöyle haykırmıştır: anlamıyor musunuz? Biz Çanakkale'de Türklerle değil, Allah ile harp ettik. Tabii ki yenildik. Yani Türklerle biz savaşmadık. Yani onlara göre Allah, bize göre Allah'ın gönderdiği melekler. Tabii ki yenildik diyor. Düşman kumandanına bu itirafı yaptıran Çanakkale Harbi'nde yaşayan ulvi hadiseler Cenab-ı Hakk'ın nusret ve inayetini açıkça ortaya koymaktadır değerli dinleyiciler. Yine devam ediyoruz. Çanakkale bitmeyen oralar zaten bitmez. Dün de söylemiştim ya. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar, bütün ormanlar kalem olsa yine yazmakla bitiremez. İşte Çanakkale Harbi'nin devam ettiği günlerde bir Ramazan bayramı arefesi, Ramazan bayramının da bir gün kala arefe günü, cephe kumandanı Vehip Paşa 9. Tümen'in genç imamını çağırarak, hafız bir imam varmış, isteme şöyle der: ya hafız, yarın Ramazan bayramı, asker toplu olarak bayram namazı kılmak istiyor, ne dersin? Ne dediysem vazgeçiremedim. Askerler toplu halde bayram namazı kılmak istiyorlar. Ancak böyle bir şey pek tehlikeli. Yani düşmanın arayıp bulamayacağı toplu bir imha olur. Askerlerimizi toplu bir şekilde imha ettirmiş oluruz. Münasip bir dille bunu askerlere sen bir anlatıver dedim. İmam efendi paşanın yanından henüz ayrılmıştı ki karşısına nur yüzlü bir zat çıkar ve oğlum sakın ola askerlere bir şey söyleme, gün ola hayır ola demiş. Allah ne derse öyle olur der. Ertesi sabah herkesi hayrette bırakan ilahi bir tecelli yaşanır der dinleyiciler. Gökten yani böyle hevenk hevenk bulutlar iniyor ve gönlü Allah'a kulluk aşkıyla dop dolan mümin askerlerin üzerini kaplıyor bulut. Onları dürbünle gözetleyen düşman kuvvetleri artık bembeyaz bulutlardan başka bir şey göremez oluyorlar. Sade bulutları görüyorlar. Cenab-ı Hak askerlere göstermiyor. O bayram namazını kılacak olan askerleri göstermiyor. Yani onlar bulutla saklıyor. Bulutlardan başka İngilizler hiçbir şey göremez oluyor. O sabah bambaşka bir manevi heyecan içinde kılınan bayram namazında alınan gür tekbirler, Allahu Ekber, Allahu Ekber dalga dalga semaya yükseliyor. Nur yüzlü ihtiyar zat Fetih suresinden bazı ayetleri tilavet ederken askerlerin gönüllerinden taşan kelime-i tevhid sesleri birer iman sayhası halinde düşman safları, yani saflarından bile duyuluyor. Tekbir getiriyoruz ya,
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu gibi tekbirler getiriyor. Ondan sonra kelime-i tevhidler, Allahu Ekberler, birer iman sayhası halinde düşman saflarından bile duyuluyor tabii ki. İşte bu esnada çok enteresan bir şey değerli dinleyiciler, İngiliz kuvvetleri arasında büyük bir kargaşa baş gösteriyor. Sebep? Çünkü çeşitli İngiliz sömürgelerinden kandırılarak toplanıp getirilmiş bulunan bazı Müslüman askerler yine kendileri gibi Müslüman bir toplulukla savaştıklarını anlıyorlar. Tekbir sesleri geliyor ya, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. İşittikleri tekbir ve tevhid seslerinden anlamışlar ve bunun üzerine isyan etmişler. Yani bu İngilizlerin, İngiliz sömürgelerinden kandırılıp toplanıp getirilmiş askerler isyan ediyor. Ne yapacağını şaşıran zalim İngilizler ne yapıyor biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Onların bir kısmını kurşuna diziyorlar. Diğerlerini de alelacele cephe gerisine çekmek zorunda kalıyorlar.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, saadet-i dareyn devam ederken yine gerçek olduğu tespit edilmiş bulunan ilahi yardımlardan birinden bahsetmek istiyorum. Yani bu hadise değerli dinleyiciler, Çanakkale savaşlarında fiziken çözülemeyen ve dünyevi ölçülere göre meçhul kalan, bir kapalı kalan ancak gerçek olduğu tespit edilmiş ilahi yardımlardan bir tanesi. Düşmanın Çanakkale'de müthiş bir taarruza geçtiği bir gün. Yani düşman öyle bir hale geliyor ki çok korkunç bir şekilde taarruza geçiyor. Hamilton'un kumanda ettiği bu harekatta İngilizler hiçbir netice alamamış. O zaman hususiyle 29. tümenleri ağır zayiat vermişti. Ancak değerli dinleyiciler, o gün Kraliyet Norfolk alayının bir bölümü, onlara göre Kraliyet Norfolk alayı, az bir karşılıkla karşılaştığı için içerilere doğru ilerlemeye muvaffak olmuşlar. Yani bu bir şey, alay içeriye doğru ilerliyor. Azmak Deresi'nin kuru yatağına geçmiş. Yatağını geçmiş. O zaman isimler var tabii Çanakkale'de. Şurası şu değişik isimler var. Azmak Deresi diye bir dere. Azmak Deresi'nin kuru yatağını geçiyor. Kayacık ağlı mevkiinden Damakçı Bayırı'na doğru yavaş yavaş yürüyormuş. Yani bu alay Kraliyet Norfolk alayı. Karşılarında küçük bir tepe var. Üzerinde de garip solup renkte bir bulut durmakta. Tepenin başında değerli dinleyiciler. Yani karşılarında küçük bir tepe, üzerinde de garip soluk renkte bir bulut. İşte alay tepeye doğru ilerler ve bulutun içine girip kaybolur. O ilerlemeye muvaffak olan alay var ya, alay karşılarında yani az bir mukavemet görünce ilerlemeye başlıyorlar. Ama karşılarında küçük bir tepe var, tepenin hemen üzerinde de garip soluk renkte bir bulut. Alay tepeye doğru ilerlediğinde ve bulutun içine girip kayboluyor. Değerli dinleyiciler, yani şahit olanların imzalarıyla İngiliz kaynaklarında da yer alan bu hadise düşman birlikleri arasında dehşet uyandırıyor. Allah Allah, nasıl olur diyorlar. Zira tepenin üzerindeki bulut 267 kişilik İngiliz askerlerinin son neferini alıncaya kadar beklemiş. Yani hepsini gelsin, sanki hepsini beraber götüreceğim der gibi 267 kişilik İngiliz askerlerinin son neferini askerini alıncaya kadar beklemiş, sonra da sanki yükünü almış gibi havalanıyor. İşte o esnada ortaya çıkan 7-8 kadar bulutla birleşerek kuzeye doğru, yani Trakya istikametine doğru uçup gitmiş. Bugün hala o İngiliz askerlerinin akıbetlerinin ne olduğunu bilinmemekte. Hatta Türkiye'ye her zaman dışişlerine Milli Savunma Bakanı'na soru sorarlar. Bizim askerlerimizin hali, neticesi, akıbeti ne oldu diye. Ne esir ne de ölüm. Kayıtları yok. İki tarafta da mevcut değil. İşte değerli dinleyiciler, bu hadise Çanakkale savaşlarında fiziken çözülemeyen ve dünyevi ölçülere göre kapalı kalan ancak gerçek olduğu tespit edilmiş bulunan ilahi yardımlardan biridir.

Tabii devam edeceğiz. Çanakkale'de o kadar güzel hadiseler, yani güzel mevzular, manevi mevzular var ki değerli dinleyiciler, anlatmakla bitiremeyiz. İnşallah gittiğinizde dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. İşte bu sebeple değerli dinleyiciler, müttefikler boğazları geçerek Rusya yardım götürmek ve muhtemel bir komünist ihtilalini önlemek gayesiyle Çanakkale'ye saldırmışlar. Ama biz de ne yapmışız? Çanakkale geçilmez demişiz. Ve Çanakkale'yi vermemişiz. Değerli dinleyiciler, İşte mesela dün size anlattım, kolumu kes, kesiver kumandanım, kolunu kesenler, şehit düşenler. Bak bulutlar bile yardım ediyor. Koca Seyyid'e Cenab-ı Hak güç kuvvet veriyor. O şimdi denen gemi bir gerle bir ediyor. İşte diyor ya Hamilton, biz manevi güce mağlup olduk. Türklere değil diyor. Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir diyor. Onlar itiraf ediyor ama bizimkiler, bazen itiraz edenler oluyor. Etsinler değerli dinleyiciler. Biz hakikati söylemeye devam edeceğiz. Yine Çanakkale gazilerinden merhum Ladik Rahmet Ağa. Bu da çok enteresan. Çanakkale gazilerinden merhum Ladik Rahmet Ağa. Şahit olduğu şu hadisede o sıkıntılı günlerdeki ilahi yardımın bir tezahürüdür değerli dinleyiciler. Yani cehennemi bir ateş altında askerlerin damarlarını kurutacak derecede bir susuzluk yaşanıyormuş o zaman. Savaş esnasında. Cehennemi bir ateş altında askerlerin damarlarını kurutacak kadar yani bir susuzluk. Tam bu esnada nur yüzlü bir zat elinde bir testisi olduğu halde siperlerin arasında peyda oluyor. Hemen cana bir tane nur yüzlü bir zat elinde bir testi var su olduğu halde. Yani siperlerin arasında herkes görüyor yani gözlere gözüküyor. Bütün askere buz gibi su dağıtıyor. Buz gibi. Oradaki askerlere o testinin içindeki su, yine de testisindeki su bitmiyor. Ladikli Hacı Ahmet Ağa da bu zatın testisinden su almış. O zat Ahmet Ağa'ya, evladım yaralanırsan matarana aldığın sudan sürüver der. Nitekim bir iki defa yaralanan Ahmet Ağa yaralarına bu sudan sürmüş ve kısa zamanda şifa bulmuş. İsminin Kaşıkçı Dede olduğunu söyleyen bu zat ise Kilitbahir'de metfun, yıllar önce vefat etmiş bir Allah dostu. Gittiğinizde, Çanakkale gittiğinizde yer zaten Kaşıkçı Dede diye türbesi var hemen yolun kenarında, onu da inşallah göreceğiz. Yani bu hadise gösteriyor ki Allah'ın izniyle Evliyaullah'ın Çanakkale Harbi'nde büyük yardımının olduğu muhakkak. Hem evliyalar hem ondan sonra şehitler, peygamberler elbette ki yardıma gelmişlerdi. Yoksa mümkün mü değerli dinleyiciler? Yani Çanakkale Harbi'ndeki iman ordusunun erleri Çanakkale Harbi'ndeki bir zahiren şehit olan askerlerimiz var. Bir de o ordunun başka bir ciheti, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın manevi terbiyesine yetişmiş, ashab-ı kiramın ahlakını kendilerine numune almış ve onların maneviyatına gönül vermiş kimselerdi. Elbette ki o askerler de komutanlar salaten nari okur, tekrar onları okutur, hep duayla cepheye giderlerdi. Abdestsiz çıkmazlardı değerli dinleyiciler. Abdestleri bozulduğu anda teyemmüm ederlermiş hemen. Yani bunlardan biri olan Er Hüseyin çok ağır yaralanmış, tedavi görmekte, ancak durumu her an daha da kötüye gidiyor. O da bunun farkında. Bunun için arkadaşlarının kendisine verdikleri ekmeği eline almış, tam ısırmak üzereydi ki aniden duraklar. Ve ashabın gösterdiği ferakat numunelerinden birinin adeta yeniden tekerrürü, mümin kardeşini kendi nefsine tercihen büyük bir iman vecdiyle. Can dostlarım, bu ekmeği benim yemem doğru değildir. Ama ölecek, yemese şehit olacak. Buna rağmen arkadaşlarının kendisine verdikleri yemeği eline almış, tam ısırmak üzereydi ki aniden duraklar ve ashabın gösterdiği feragat. Ashab ne demişti? Su
Bedir Harbi'nde tam içeceği zaman sahabelerden bir tanesi, kardeşim su istiyor ona götür, o su diyor ona götür, o derken hiç kimse su içmeden hepsi şehit düşüyor ya. İşte Çanakkale'deki bu asker de aynı şeyi yeniden tekerrürü saadetinde mümin kardeşinin kendi nefsine tercih ediyor. Büyük bir iman vecdiyle, can dostlarım bu ekmeği benim yemem doğru değildir. Çünkü benim ölümüm iyice yaklaşmış bulunmaktadır. Alın bunu yaşayacak olan yiğitlere verin der. Yani bunu ben zaten öleceğim. Yesem de öleceğim, yemesem de öleceğim. Benim ölümüm çok yakın. İyice yaklaşmış bulunmakta. Gidin, alın bu ekmeği. Bunu yaşayacak olan yiğitlere verin. Yiğitlerime verin. Askerlere verin der ve elindeki ekmeği silah arkadaşı Mustafa'ya uzatır. Ne kadar ısrar ettiyseler de kabul ettiremezler. Nihayet bir müddet sonra bu iman ferakat abidesi müstesna şahsiyet kendisine nasip olan manevi gıdaların haz ve neşvesi içinde şehit düşer. Vuslat-ı Mevla ile şereflenir. İşte değerli dinleyiciler, Çanakkale Harbi'nde ancak peygamberlere ve yüksek velilere ait bir keyfiyet olan infakın en üst noktasındaki isar, yani isar demek nefsini kardeşine tercih etmek, şerefte, makamda, teveccühde, hatta menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih edebilmek, buna isar hasreti denir. Bunun için ilahi rahmet adeta bir bahar yağmuru halindeydi. Ne diyor? Alın bunu yaşayacak olan yiğitlerime verin, yaşayacak olan askerlere verin. Ben zaten öleceğim, yesem de öleceğim, yemesem de öleceğim. Ama askerlerim, yaşayacak olan askerlerim yesin, düşmana karşı cihad etsin. Yor verindeki ekmeği silah arkadaşına veriyor. Evet değerli dinleyiciler, yani bu ilahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı Çanakkale'ye gidiyoruz. Eğer biz anlatırken ısrar da ediyorum ve anlatıyorum, gelin Çanakkale'ye gidin, yani gidelim görelim. Hatta Japonlar bile, oraya gelenler bile, ya buraya Türk milletine burası yeter dedikleri bir yer. Oraya görsünler, başka hiçbir yeri görmesinler, hiçbir yere gitmesinler, hiçbir yeri ziyaret etmesinler, sadece Çanakkale'yi ziyaret etseler yine yeter diyor. Bunu diyenler dışarıdan gelen Japonlar, İngilizler, Fransızlar. Yani onlar söylüyor. Onun için Çanakkale'ye gidelim. Çanakkale'deki o ilahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı bahar yağmurunu orada bizzat seyredelim. Mesela az önce bahsettim. Değerli dinleyici, Kaşıkçı Dede, daha sonra Koca Seyit. Bunlar hep inşallah ziyaret edeceğiz. Fatihalar okuyacağız, dualar yapacağız. Hayal ötesi bir feragat yaşamış insanlar, oradaki askerler. Rabbim bizleri onlara layık eylesin. Onların şefaatini bizlerin üzerine Cenab-ı Hak yağdırsın inşallah. Onlar da, yoksa biz ne yapabiliyoruz ki, sadece dua edebiliyoruz. Ama ödümüz size düşme. Aynı hal Cenab-ı Hak vermesin bir daha da. Böyle bir Çanakkale Savaşı'nı bir daha hiçbir kimseye vermesin. Olursa ne olur? Olursa Çanakkale'deki gibi, ecdadımız gibi kolumuzu, bacağımızı, gövdemi, her şeyimizi veririz ama vatanımızı vermeyiz. Ana gibi yar, vatan gibi, bak, vatan gibi diyar olmaz. Bizim bunlar hep nedir? Kırmızı çizgilerimizdir. Vatan deyince her şey durur.

Evet değerli dinleyiciler, diyoruz ya 2-1 Ağustos akşamı, cumartesi akşamı saat 12'de Çanakkale'ye hareket edeceğiz. 2 Ağustos gezip geleceğiz nasip olursa oralardaki. Tabi burada dua edeceğiz, orada yine anlatacağız. Rehberlerimiz anlatacak, bizler anlatacağız giderken, otobüste giderken, gelirken. Sohbetler edeceğiz, bunlar hep tek tek inşallah. Yani kısacası güzel bir turumuz olacak, Çanakkale turu. Çanakkale'ye gitmek isteyen dinleyicilerimiz hemen ne yapsınlar? Acele etsinler. Otobüsler yani dolabilir. Gitmek isteyenler yazdırsınlar. Yazdırmak isteyenler de şöyle yapıyor. İsminizi, TC'nizi ve telefon numaranızı WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Kaydınız oluşuyor. Ödemesini de zaten normal bir şekilde IBAN'dan yapabilirsiniz. Değerli dinleyiciler, demek istediğim şu. Kayıt olmak istiyorsanız isminizi, TC'nizi ve telefon numaranızı gönderiyorsunuz. Kaç kişi olduğunuzu sizler yazıyorsunuz ve bizler de sizi güzel bir şekilde kaydınızı yapıyoruz ve kayıt yaptıktan sonra herkese mesaj gönderiyoruz. Koltuk numaraları ne, hangi arabada, koltuk numaraları hangisi, tek tek mesajda görebiliyorsunuz.

Bu hafta böyle Çanakkale'ye gidecek. Çanakkale anlatılmakla bitmez ki, de biraz önce söyledim. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, yazmakla bitiremez Çanakkale'nin ruhunu ve hayal ötesi feragatları.

0: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler, hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti. Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Nida. Radyo Nida.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor. Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz

gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek Peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ahireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Ali ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Esselamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin susması ve dinlemesi. Allah'ın verdiği büyük nimetlerden birinin de kulak olduğunda şüphe yoktur. Allah kullarına bu nimeti bahşetmiş ve şöyle buyurmuştur: sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı, şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Yine şöyle buyurmuştur: çünkü sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kulak ve gözün öneminden ötürü ashabına sabah akşam okumalarını öğrettiği duada, Allah'tan kulak ve gözlerine afiyet vermesini telkin etmiştir. Abdurrahman bin Ebi Bekre'den yapılan rivayete göre o, babasına, "Babacığım, ben senin her sabah ve akşam üçer kere, Allah'ım bedenime afiyet ver, Allah'ım kulağıma afiyet ver, Allah'ım gözlerime afiyet ver, senden başka ilah yoktur ve Allah'ım küfür ve fakirlikten sana sığınırım, Allah'ım kabir azabından sana sığınırım, senden başka ilah yoktur dediğini duyuyorum," dedi. Babası da, "Evet oğlum, ben Allah Resulü'nün de böyle dua ettiğini duydum ve onun yolunu takip etmek istedim," diye karşılık verir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bazen bir mecliste ayağa kalktığında ashabına şu şekilde dua ederdi: "Allah'ım, bizimle günahlar arasına girecek şekilde senden korkmayı, cennetine ulaştıracak şekilde sana itaat etmeyi, dünya musibetlerini bize kolay kılacak şekilde yakin sahibi olmayı bize nasip et. Yaşadığımız müddetçe kulaklarımızla, gözlerimizle ve gücümüzle bizi faydalandır. Bunları bizde kalıcı kıl. Bize zulmedenlerden intikam almamızı nasip et. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük derdimiz ve ilmimizin ulaşacağı yer eyleme. Bize merhamet etmeyecek kişileri üzerimize musallat etme." Bu hadisin manası hakkında şöyle denilmiştir: Allah Resulü'nün yaşlılık ve zayıf düştükten sonra diğer güçlerin varisi olsunlar diye kulak ve gözlerin kalmasını istemesi muhtemeldir. İnsat ve istima arasındaki fark. Bu kelimeler normalde eş anlamlı olarak kullanılır. Ancak lügavi manaları iyice tetkik edildiğinde, örneğin "dinleyin ve sessiz durun" ayetinde olduğu gibi, aralarında bir fark bulunduğunu görürüz. Sa'di rahmetullahi aleyh der ki, "İstima ve insat arasındaki fark şudur. İnsat, konuşmayı ve dinlemeyi engelleyecek diğer şeylerle meşgul olmayı terk etmek gibi zahiri bir durumdur. İstima ise kişinin kalbiyle birlikte kulak vermesi ve duyduğu şeyler üzerinde düşünmesidir. Allah'ın kitabı okunduğu vakit bu iki hasleti kendinde bulunduran kişi, birçok hayır, bolca ilim, sürekli şekilde yenilenen bir iman, devamlı olarak artan bir hidayet ve dininde basiret elde eder. Bu sebeple Allah, rahmetin vuku bulmasını bu iki haslete bağlamıştır. Bu da kendisine, Kur'an okunduğu halde susmayan ve dinlemeyen kişinin rahmetten mahrum kaldığına ve birçok hayrı kaçırdığına işaret eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de vahiy indiği anda veya bir kişi kendisine bir şeyler anlattığı sırada hem susar hem de kulak verirdi. İleride inşallah bu durumu daha detaylı şekilde anlatacağız. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Münafıklardan bazıları Allah Resulüne eziyet ediyor ve o her söylenene kulak veriyor. Yani doğru söyleyenle yalan söyleyenin arasını ayırmıyor diyorlardı. Onların, Allah onları rezil rüsva etsin bu sözü söylerkenki amaçları, sözün Allah Resulüne ulaşmayacağını düşünerek Allah Resulüne söylemiş oldukları sözlere pek aldırış etmediklerini belirtmekti. Söz Allah Resulüne ulaşırsa da batıl özürlerle işin içinden sıyrılacaklardı. Onlar bu şekilde birçok yönden kötülük ettiler. Bunların en büyüğü peygamberlerine eziyet etmek, bunu umursamamak, mahlukatın akıl açısından en üstünü, idrak açısından en kamili ve görüş açısından en isabetli olanı olmasına rağmen Allah Resulü'nün aklını itham edip onun doğru söyleyenle yalan söyleyenin arasını ayırt edemediğini iddia etmek. Bu sebeple Allah-u Teala o sizin için hayır olana kulak veriyor. Yani sadece kendisine hayır ve doğruyu söyleneni kabul ediyor buyurmuştur. Onun yalan yere özürler sıralayan münafıkların çoğundan yüz çevirip onları kınamamasıysa ahlakının genişliği ve onlara aldırış etmemesi sebebiyledir. Böyle yaparken onun kalbinde ve aklında yer alan hakikat şuydu. Allah'a inanıp doğru söz konuşan ve kendisini doğrulayan müminlere güveniyor, doğru söz söylemediğini bildiği birçok kişiden yüz çevirmesine rağmen doğruyla yalan söylenenin arasını da ayırt ediyordu. Allah Resulü'nün bu tür kişileri dinlemesinin sebebi, münafıkların iddia ettiği gibi aklının ve idrakinin zayıf olması değil, güzel ahlaklı ve iyi huylu olmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine vahiy indiği sırada inen ayetleri çarçabuk ezberlemek için dudaklarını oynatırdı. Bu sebeple Allah-u Teala ona susup dinlemesini emretti. İbni Abbas radıyallahu anh der ki, Allah Resulü vahiy indiği sırada çok zorlanır ve dudaklarını oynatırdı. Bunun üzerine Allah-u Teala, onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. Ayetlerini indirdi. Kur'an'ı senin için göğsünde bir araya getirdi. Sen bu sayede onu okuyorsun. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Yani onu dinle ve sus. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Sonra onu okuman bize aittir. Bu olaydan sonra Allah Resulü Cebrail aleyhisselam geldiğinde susup dinler, o gittiğinde ise onun okuduğu gibi okurdu. İbni Kesir rahmetullahi aleyh der ki, yani Allah Resulü Cebrail aleyhisselam kendine her geldiğinde ayeti ezberleme hırsından ötürü o ayeti söylediği anda söylemeye başlardı. Allahsa zora girmesin diye kendisi için daha kolay olana onu irşad etti ve onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme, onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir buyurdu. Yani Kur'an'ı göğsünde toplamak ve hiçbir şeyi unutmadan insanlara okumanı sağlamak bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma. Yani sus ve melek sana okumayı bitirdikten sonra sen okumaya başla. Sadi rahmetullahi aleyh der ki, bu ayeti kerimeden ilim talebinde edepli olmak, ilmi dinleyen kişinin hoca birbiriyle bağlantılı olan sözünü bitirene dek yavaş ve sabırlı olması gerektiği gibi dersler çıkarılabilir. Talebe sormak istediği soru varsa hocası sözünü bitirdikten sonra sorar. İlim anlatan hocanın sözünü keserek hemen soru sormaz. Böyle davranmak ilimden mahrum kalmaya sebep olur. Kendisine soru sorulan kişinin de cevap vermeye girişmeden önce soru soranın maksadını anlamak için soruyu yazdırması gerekir. Bu, kişiyi doğruya isabet etmeye götürür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı okumaktan haz aldığı gibi dinlemekten de zevk alırdı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, Bir keresinde Allah Resulü bana Kur'an oku dedi. Bense Kur'an sana indirildiği halde ben mi sana okuyayım diye karşılık verdim. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim dedi. Bunun üzerine ona Nisa suresini okumaya başladım. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak ayetine ulaştığımda bu kadar yeter dedi. O sırada gözlerinden yaşlar süzülüyordu. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün Kur'an'ı başkasından dinlemek istemesinin sebebi, Kur'an'ı başkasına okumanın sünnet olması sebebiyle olabilir. Tefekkür etmek ve manalarını derince düşünmek için de böyle bir şey istemiş olabilir. Çünkü dinleyici tefekkür noktasında daha güçlüdür. Kur'an okuyan kişi, o sırada kıraat ve kıraat hükümleriyle meşgul olduğu için, dinleyicinin nefsi düşüncelerden daha uzak ve daha dinçtir. Allah Resulü'nün Ubey bin Kab'a Kur'an okumasının amacı, Allah Resulü'nün Ubey bin Kab'a Kur'an okumasının amacı ise bunun tam zıddınadır. O, Ubey bin Kab'a Kur'an'ın nasıl okunacağını, harflerin nasıl çıkarılacağını ve benzeri şeyleri öğretmek istiyordu. Sahabe, her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak ayetini okuduğu sırada, Allah Resulü iyi bir şekilde dinleyip tefekkür ettiğinden ötürü bu sahneyi zihninde canlandırdı ve ağlayıp ona durmasını emretti. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü kıyamet gününün korkunç anlarını ümmetinin kendisini doğruladığına dair şahitlik etmesini gerektirecek derecede olan durumun vehametini ve mahşer alanında bekleyenler için kendisinden şefaat istenilmesini aklında canlandırdığından ötürü ağlamıştır. Gerçekten bu anlar kendisinden dolayı uzunca ağlanılması gereken anlardır. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, görünüşe göre Allah Resulü ümmetine olan merhametinden dolayı ağlamıştır. Çünkü o, amelleri hususunda ümmeti hakkında şahitlik yapması gerektiğini biliyordu. Ancak bazen ümmetinin amelleri doğru olmayabilir. Bu da onlara azap edilmesini gerektirebilirdi. Allah en iyisini bilendir. O sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin kıraatine kulak verirdi. Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bazen Müslümanların işleri sebebiyle geceyi Ebu Bekir'in yanında geçirirdi. Bir gece yine böyle yaptı. Ben de onunla beraberdim. Allah Resulü dışarı çıkınca biz de onunla beraber çıktık. Mescitte namaz kılan bir adamı gördük. Allah Resulü bu adamın kıraatini dinlemeye başladı. Biz bu kişiyi neredeyse tanımak üzereydik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim Kur'an'ı indirildiği gibi taptaze okumak istiyorsa, onu İbni Ümmi Abd'ın kıraati üzere okusun. Sonra bu adam oturup dua etmeye başladı. Allah Resulü de bu adama, iste verileceksin, iste verileceksin diyordu. Ömer radıyallahu anh dedi ki, kendi kendime, vallahi sabah olunca bu adamın yanına gidip onu müjdeleyeceğim dedim. Sabah olunca da müjdeyi vermek için gittim. Ancak Ebu Bekir'in benden önce davranıp ona müjdeyi verdiğini gördüm. Hayır, vallahi onu geçmeyi düşündüğüm tüm hayırlı işlerde o beni geçti. O sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı güzel sesle dinlemeyi severdi. Güzel ses insanı daha fazla düşünüp tefekkür etmeye ve Kur'an'la daha fazla vakit geçirmeye götürür. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü ona dün gece senin kıraatini dinlerken beni bir görseydin. Sana Davud ailesinin güzel sesinden verilmiş demiştir. Bir rivayetse şu şekildedir. Allah Resulü bir gece Ebu Musa'nın yanından geçti. Yanında Ayşe radıyallahu anha da vardı. Ebu Musa o sırada Kur'an okuyordu. Ebu Musa'nın kıraatini dinlemek için beklediler. Bir müddet sonra da yollarına devam ettiler. Sabah olunca Ebu Musa Allah Resulü'nün yanına geldi. Allah Resulü, "Dün gece Kur'an okurken yanından geçtim ve kıraatini dinledik ey Ebu Musa," dedi. Ebu Musa radıyallahu anh ise, "Ey Allah'ın Resulü, eğer orada olduğunu bilseydim kıraatime daha çok dikkat ederdim," diye karşılık verdi. Allah Resulü Kur'an dinlemeyi sevmesi ve okuyan kişinin sesinin güzel olması sebebiyle Kur'an dinlemek için eşiyle beraber durup beklemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem muhatabının sözünü kesmez, konuşmasını bitirene dek beklerdi. Utbe bin Rebiya bir gün Kureyşlilerin meclisinde otururken Allah Resulü de Kabe'de tek başına oturuyordu. Utbe, "Ey Kureyş topluluğu, Muhammed'in yanına gidip onunla konuşayım mı? Ona bazı şeyler sunayım. Belki bazısını kabul eder. Biz de dilediği şeyi ona veririz. Böylece belki bizden uzak durur," dedi. Bu olay, Hamza radıyallahu anh Müslüman olduğunda, Müslümanlar gün be gün artmaya devam ettiği sırada vuku bulmuştu. Kureyşliler de, "Evet ey Ebu'l-Velid, kalk ve onunla konuş," dediler. Utbe de kalkıp Allah Resulü'nün yanına gitti ve yanına oturdu. Sonra da şöyle dedi, "Yeğenim, sen bizim yanımızda bildiğin bir konumdasın. Aşiret arasında yeri olan ve soy sop sahibi birisin. Sen kavmine çok büyük bir iş getirdin. Getirdiğin bu işle onların birliğini bozdun. Onları akılsızlıkla itham ettin. İlahlarını ve dinlerini ayıpladın. Geçmiş atalarını tekfir ettin. Beni dinle. Sana bazı şeyler sunacağım. Bunlara bir bak. Bazısını belki kabul edersin." Allah Resulü ise, "Söyle Ebu'l-Velid, dinliyorum," dedi. Utbe dedi ki, "Yeğenim, eğer getirdiğin bu işle mal istiyorsan, mallarımızdan toplayıp seni en zenginimiz yapalım. Eğer şeref istiyorsan seni başımıza lider yapalım. Ve senden habersiz hiçbir iş yapmayalım. Eğer yöneticilik istiyorsan seni üzerimize yönetici yapalım. Eğer gördüğün şey mukavemet edemediğin bir cinse iyileşmen için hekim çağıralım. Ve tüm malımızı seferber ederim. Çünkü bazen cinler insana üstün gelir ve tedavi edilmesi gerekir." Utbe sözünü bitirdiğinde Allah Resulü hala dinlemeye devam ediyordu. En son, "Ebu'l-Velid, sözünü bitirdin mi?" diye sordu. Utbe de, "Evet," dedi. Allah Resulü ise, "Bu halde beni dinle," dedi. Utbe ise, "Dinlerim," diye karşılık verdi. Allah Resulü bunun üzerine Kur'an okumaya başladı. "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir ama çokları yüz çevirdi, artık onu işitmezler." Fussilet Suresi 1-4. Ayetler. Sonra da bu sureden Utbe'ye okumaya devam etti. Utbe bu ayetleri duyunca ellerini arkasına atıp yaslandı ve susup dinlemeye başladı. Allah Resulü secde ayetine gelince secde etti. Bunun üzerine Utbe de secdeye kapandı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İşiteceğini işittin ey Ebu'l-Velid. Artık bununla muhatapsın."

onun katında en değerli kişi olduğunu zannetse dahi böyle davranırdı. Amr bin As radıyallahu anh der ki, Allah Resulü toplum içindeki en şerli kişilerin dahi gönlünü kazanmak için onlara yüzünü dönüp onları muhatap alır ve konuşurdu. Bana da yüzüyle döner ve öyle konuşurdu. Bu yüzden ben kendimi toplumun en hayırlı olanı zannettim. Bu sebeple ey Allah'ın Resulü, ben mi daha hayırlı biriyim, Ebu Bekir mi diye sordum. Allah Resulü Ebu Bekir diye cevap verdi. Daha sonra ey Allah'ın Resulü, ben mi daha hayırlı biriyim, Ömer mi diye sordum. Ömer diye cevap verdi. Bu sefer ey Allah'ın Resulü, ben mi daha hayırlı biriyim, Osman mı diye sordum. Osman diye cevap verdi. Allah Resulüne bu soruları sorup doğru cevapları aldığımda bu soruları hiç sormamış olmayı istedim. Aleyhülkari rahmetullahi aleyh der ki, gönlünü kazanmak için sözü, yani onlara yönelmesi ve söylediği sözlerle bunu yapmaya çalışırdı. Hadiste geçen teellüf kelimesi en nihayete de geçtiği üzere insanların İslam üzere sebat etmesi için müdara yapmak ve onlara sıcak davranmaktır. Isındırma işi kapsamlı bir iştir. Toplumda bulunan hayır sahibi kişiler zaten Allah Resulüne meyilliydi. Şerli kimseleri de dine ısındırdığı vakit tüm toplumda ilişki kurmuş oldu. Tabii nefret sebebiyle zarar ortaya çıkmasın diye yapılması en uygun olan yol budur. Teellüf, iyi kimselere az, kötü kimselere daha çok yapılır. Çünkü salih kimseler diğerlerinin aksine zaten doğru yol üzerindedir. Allah Resulü'nün kendisiyle oturan kişilerle olan ilişkisine, onlara olan yönelişine, konuşmasına ve sözlerini dinlemesine bir bak. Allah Resulü insanlara karşı o kadar güzel davranırdı ki, onunla oturan kişi kendisini toplumun en hayırlı şahsı zannederdi. Bu davranışta kendileriyle oturan kişilere karşı güler yüz göstermeleri, başka şeylerle meşgul olmayıp onlara yönelerek sözlerini dinlemeleri noktasında Müslümanlara yönelik bir eğitim söz konusudur. Davetçi kişinin de toplumu ısındırmak için gayret etmesi gerekir. Bu, daveti noktasında ona yardımcı olacak ve kalplerin onu sevmesini sağlayacaktır. O sallallahu aleyhi ve sellem bazı zamanlar geceyi ailesiyle geçirip anlattıkları şeyleri dinlemiştir. Meşhur Ümmü Zer hadisinde geçtiği gibi Allah Resulü kocalarıyla alakalı hiçbir şeyi saklamayacaklarına dair anlaşan 11 kadının hikayesini anlatan Ayşe radıyallahu anh'ı dinlemiştir. 11 kadının hepsinin teker teker kocalarının vasıflarını zikrettikleri bu uzunca olayı anlatan Ayşe radıyallahu anh'ı dinlemesi, Allah Resulü'nün onu güzel bir şekilde dinlemesine delalet eder. Allah Resulü'nün Ayşe'yi güzel bir şekilde dinlediğinde delalet eden hususlardan biri de, kocalar arasındaki en hayırlı kişiyi seçmesi ve onun durumunu kendisiyle Ayşe arasındaki duruma benzeterek, ''Ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e davrandığı gibi davranıyorum.'' demesidir. Cabir radıyallahu anh der ki, deniz muhacirleri yanına döndükleri vakit, Allah Resulü, ''Habeş topraklarında gördüğünüz ilginç şeyleri bana anlatmayacak mısınız?'' buyurdu. Aralarından bir genç şöyle dedi, ''Evet ey Allah'ın Resulü, bir gün oturuyorduk. Onların ruhbanlarından olan ve başında bir kova su taşıyan yaşlı bir kadın yanımızdan geçti. Bu kadının yanından kendi kavminden bir genç geçti. Bu genç, ellerinden birini kadının omzunun ortasına koyarak onu itti. Bunun üzerine kadın dizlerinin üzerine düştü ve kova kırıldı. Kadın yerden kalkınca gence yöneldi ve şöyle dedi, ''Sen göreceksin ey hain, Allah kürsiyi koyduğu, öncekileri ve sonrakileri topladığı zaman, ellerin ve ayakların yapmış oldukları şeyleri konuştuğu zaman, Allah katında

0: aramızdaki işin nasıl olacağını göreceksin. Bu sözleri duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, doğru söylemiş, doğru söylemiş. Zayıfı için güçlüsünden hesap sorulmayan bir toplumu Allah nasıl üstün kılar ki? Buyurdu. Bu olay Allah Resulü'nün güzel geçimine, arkadaşlarının yüceliğine ve iyi bir dost olduğuna işaret eder. Bu olayda ashabına sıcak davranmasına ve nefislerini rahatlatmasına dair de delaletler vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem güzel şiirleri dinler ve bunların güzel olduğunu belirtirdi. Allah Resulü güzel olan şiirleri övmüş ve şiirde hikmet vardır buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Bir şairin söylediği en doğru söz, "Lebidin, dikkat edin, Allah dışındaki her şeyi batıldır" sözüdür. Ümeyye bin Ebu Salt neredeyse Müslüman olacaktı. Müslim'in rivayeti ise şu şekildedir. Arapların söylediği şiire en uygun söz, "Lebidin, dikkat edin, Allah dışındaki her şeyi batıldır" sözüdür. Allah Resulü'nün şiir dinlemesine bir örnek, Amr bin Şerit babasından rivayetle der ki, "Bir gün Allah Resulü'nün terkisine bindim. Bana Ümeyye bin Ebu Salt'ın şiirlerinden ezberde olan var mı?" diye sordu. Ben evet deyince, "Oku o halde" dedi. Ona bir beyit okudum. "Devam et" dedi. Bir beyit daha okudum. Yine "Devam et" dedi. Bu şekilde ona 100 beyit okudum. Ümeyye bin Ebu Salt'ın şiirlerinin içerisinde Allah'ın vahdaniyetini ve yeniden dirilmeyi ikrar eden yerler bulunması hasebiyle barındırdığı güzellik, Allah Resulü'nü susup bu şiirleri dinlemeye ve daha fazlasını talep etmeye götürmüştür. Allah Resulü şiirlerinin içerdiği manalar sebebiyle onun hakkında o şiirlerinde neredeyse Müslüman olmak üzereydi demiştir. Bahsi geçen Ümeyye din arayışında olan biriydi. Kitap ehli alimler ona yakın zamanda bir peygamberin çıkacağı haberini verdiler. Ümeyye de bu peygamberin vasıflarını araştırmaya başladı ve kendisinin peygamber olarak gönderilmesini umdu. Allah Resulü'nün ortaya çıkacağı yaş kendisine haber verilince, "Ben o yaşı geçtim" dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkınca ise onu inkar etti ve küfür üzere öldü. Allah Resulü hem şiir dinlemiş hem kendisi seslendirmiş hem de müşrikleri hicvetmesi için Hasan bin Sabit'e şiir okumasını emretmiştir. Ashabı da seferlerde ve başka durumlarda onun huzurunda şiirler okumuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine hak ve ehlini övmek, batılı yermek, dini bir kaidenin yerleşmesini sağlamak ve muhaliflere cevap vermek gibi hususları içeren şiirleri mescitte de dinlemiştir. Said bin Museyyeb radıyallahu anh der ki, Hasan şiir okuduğu sırada Ömer radıyallahu anh mescide uğradı. Hasan radıyallahu anh, mescitte senden daha hayırlı kişi olduğu sırada bile ben mescitte şiir okuyordum, dedi. Sonra da Ebu Hureyre'ye yönelerek, bana Allah hakkı için söyle. Allah Resulü'nün bizim için cevap ver, Allah'ım Ruhul Kudüs'le onu destekle, dediğini duymadın mı, diye sordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh da, evet dedi. Bu hadiste, Allah Resulü'nün şiiri doğru menhece yönlendirmesinin keyfiyetinin, şairlerin davette görevlendirilmesinin ve bu hususta onlara dua edilmesinin beyanı vardır. Simak bin Harp der ki, Cabir bin Semura'ya Allah Resulü ile beraber oturur muydun diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Evet, Allah Resulü sabah namazını kıldığında, güneş doğana dek namazı kıldığı yere oturur ve ashabıyla sohbet ederdi. Ashabı cahiliyeden bahseder, şiirler okur ve gülüşür. Allah Resulü ise tebessüm ederdi. Bu hadiste Allah Resulü'nün ashabının sohbetine nasıl ortaklık ettiğinin beyanı vardır. Onlar cahiliyeden bahsedip şiirler okuduklarında Allah Resulü bu konuşmaları dinleyip onların gülüşmelerini izler, onlara cana yakın davranmak için de tebessüm ederdi. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü kaza umresi için Mekke'ye girdiğinde Abdullah bin Revaha radıyallahu anh onun önünde yürüyor ve şöyle diyordu: "Ey kafirlerin çocukları, bugün onun yolunu açın. Size öyle bir vuracağız ki başlar yerinden düşecek ve dostlar şaşkınlıktan ötürü birbirini kaybedecek." Bunu gören Ömer radıyallahu anh, "Ey İbni Revaha, Allah Resulü'nün önünde yürürken ve Allah'ın harem beldesindeyken şiir mi okuyorsun?" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Onu rahat bırak. Bu sözler o kâfirlere oktan daha hızlı sirayet eder." demiştir. Arapların adetlerinden biri de devenin daha dinç bir şekilde yürümesini sağlamak için devenin üstünden inerek gazel okumalarıdır. Allah Resulü de okunan bu gazelleri dinlemiştir. Seleme bin Ekva radıyallahu anh der ki, "Allah Resulü ile beraber Hayber'e doğru yola çıktık ve bir gece yürüdük. Orada bulunanlardan biri amire, "Ey amir, gazellerinden birini bize okumaz mısın?" diye sordu. Amir, şair biriydi. Amir devesinden indi ve oradakilere şu gazeli okudu: "Allah'ım, sen olmasaydın biz hidayeti bulamazdık. Sadaka veremez, namaz kılamazdık. Her şey feda olsun sana. Bizi bağışla hayatta kaldığımızda. Sebat ver ayaklarımıza düşman karşısına çıktığımızda. Üzerimize indir sekineti. Biz kabul etmedik bize saldırıldığında. Onlar çığlıklarla saldırdılar bize." Bu sözleri duyan Allah Resulü, "Bu sözleri söyleyen de kim?" diye sordu. Amir cevabını aldığındaysa, "Allah ona merhamet etsin." dedi. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün çıktığı bazı yolculuklarda Enceşe adı verilen Habeşli bir köle gazel okurdu. Allah Resulü ona, "Yavaş ol ey Enceşe, sen cam şişelerini taşıyorsun." dedi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, alimler şöyle demiştir: kadınların cama benzetilmesinin sebebi, azimlerinin kırılgan olması sebebiyle oldukça zayıf olan ve hızlıca kırılan cam bardağa benzetilmeleridir. Alimler, kadınların cam tanesi diye isimlendirilmesinden maksadın ne olduğu konusunda iki görüş şeklinde ihtilaf etmişlerdir. Bu görüşlerden en sahihi şudur: Enceşe, sesi güzel olan biriydi ve kadınların olduğu develeri süren develere gazel okuyordu. Güzel şiirler okumaya başlayınca kadınların bundan dolayı fitneye düşmesinden ve okuduğu şiirlerin kalplerinde etki bırakmasından korktuğu için ona susmasını emretti. İkinci görüşse şudur: asıl maksat develeri yavaşça sürmesidir. Çünkü develer gazeli işitmeye başladığı andan itibaren söylenen gazelin hoşlarına gitmesi sebebiyle hızlanır. Bu da deveye binen kişiyi yorar ve ürkütür. Allah Resulü'nün Enceşe'ye susmasını emretmesinin sebebi budur. Çünkü kadınlar develerin hızlı hareket etmesi halinde zayıf kalırlar ve bu yüzden bir zarara uğramalarından ve deveden düşmelerinden korkulur. O sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Sayyad'ı dinlemekten hoşlanmasa dahi şer'i bir hedef sebebiyle onu dinlemiştir. Abdullah bin Ömer der ki, bir gün Allah Resulü ve Ubey bin Kab el-Ensari içinde İbn-i Sayyad'ın olduğu hurma bahçesine gittiler. Allah Resulü bahçeye girdiğinde hurma ağaçlarının arkasına saklanmaya başladı. Ve İbn-i Sayyad kendisini görmeden evvel onun söylediği sözlerden bir şeyler işitmeye çalıştı. O sırada İbn-i Sayyad yatağının üzerine uzanmış bir şeyler mırıldanıyordu. İbn-i Sayyad'ın annesi Allah Resulü'nü hurma ağaçlarının arkasında görünce, "Ey Safi, bu Muhammed!" dedi. Bunun üzerine İbn-i Sayyad hemen bir köşeye çekilip oradan uzaklaştı. Bunun üzerine Allah Resulü onun annesine, "Eğer onu bıraksaydın, deccal olup olmadığı belli olacaktı," dedi. Kendisinden hoşlanmadıkları halde bir topluluğun konuşmasını dinleyen kişi. İbn Abbas'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kendisinden hoşlanmadıkları halde bir topluluğun konuşmasını dinleyen kişinin kulağına kıyamet gününde eritilmiş kurşun dökülür. Allah ve Resulü tecessüsten gizli bir şekilde bir şeyleri dinlemekten nehyetmiştir. Bir maslahatın elde edilmesi veya bir zararın def edilmesi gibi durumlar bu nehiden istisna edilir mi? İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, güvenilir bir kişinin falanca kişinin zulmen öldürmek için biriyle veya zina etmek için bir kadınla baş başa kaldığını haber vermesi gibi durumlarda olduğu gibi, bir nefsi helakten kurtarmak için tecessüsten başka yol yoksa, nefsin kaybından korkulduğu için tecessüs yapmak caiz olur. İmam Nevevi, İmam Maverdi'nin Ahkam-ı Sultaniye adlı eserinde bu görüşü nakletmiş ve bunu güzel görmüştür. Maverdi şöyle demiştir. İyiliği emreden kişinin işlenen günahın gizlendiği zannı galibine sahip olsa dahi, bu suret haricinde işlenen günahları izhar etmeye hakkı yoktur. İbn-i Sayyad hakkında alimler der ki, kıssası müşkildir. Onun meşhur Mesih Deccal mi yoksa başka bir şey mi olduğu konusu karmaşıktır. Ancak onun deccallerden bir deccal olduğunda şüphe yoktur. Alimler der ki, hadislerin zahirine göre İbn-i Sayyad'ın Mesih Deccal veya başka bir şey olduğu hususunda Allah Resulüne herhangi bir vahiy gelmemiştir. Allah Resulüne Deccal'in sıfatları vahyedilmiştir. İbn-i Sayyad'da da Deccal olmasını gerektirebilecek bazı muhtemel karineler bulunmaktaydı. Bu sebeple Allah Resulü onun kesin olarak ne Deccal ne de başka bir şey olduğunu söylüyordu. Bu sebeple Ömer radıyallahu anha, "Eğer o gerçekten Deccal'se onu öldüremezsin," demiştir. Muhallab rahmetullahi aleyh der ki, İbn-i Sayyad'ın hadisinde şu fıkıh vardır. Dini ve dünyasının fesada uğramasından korkulan kişiye tecessüs yapmak caizdir. Bu hadis, Allah-u Teala'nın tecessüs yapmayın ayetinin umum üzere olmadığını beyan etmektedir. Bu ayetten maksat, dinine leke sürülmesinden korkulmayan, Müslümanlara karşı içinde kin beslemeyen ve günahlarını gizleyen kişiye tecessüstür. Bu kişinin yapması gereken tövbe edip Allah'a yönelmektir. İbn-i Sayyad ya da Kab bin Eşref gibi kimseler hakkında korkulan şeyden, İslam ehline karşı intikam hisleri barındıran başka bir kişiden de korkulursa, bu kişiye tecessüs yapmak ve durumu hakkında hileye başvurmak caizdir. İmam Buhari, İbn-i Sayyad'ın hadisini Cihat kitabında, zararından korkulan kişiye karşı hileye başvurmanın ve sakınmanın caiz oluşu hakkında bab başlığı altında aktarmıştır.
1: Hayatın içinde Resulullah.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şahadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim," dedi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
6: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyum, hakemün, adlün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle. Ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

0: Vakit akşam. Gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiniyor gün. Gülün rengi soluyor. Eşyanın cezbesi gidiyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. İsmin anılmayacak orada burada. Kimse yolunu gözlemeyecek. Kimse evde beklemeyecek. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır, unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşadığını fark edesin. Yaşatıldığını. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin seni sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o anacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye. Ve akşam, ikindinin sapladığı hançer, akşamın ufkunda nasıl da belli oluyor. Ufuklar kızardı, hüsranımızın kanı dışarı sızdı akşam. Gün akşamlı, güller solmak üzere açıldı. İnsan doğar ve ölür. Ötelere çevirir yüzümüzü akşam. Yıldızlar dünyadan sonrasını muştular gibi başlarını uzatır. Işıklar kayıplarımızın gittiği yeri, sevdiklerimizin gittiği yeri işaretler. Anlarız ki dünya dünyadan ibaret değil. Anlarız ki kalacağımız yer burası değil. Anlarız ki bulduğumuzu yitirmeden yitiklerimizi bulmak mümkün değil. Tahiyyata otur şimdi ve gözlerini ellerine kilitle. Diri olan her şeyin selamını söylerken dirileri diriltene, ölüleri diriltene, ellerinin ne kadar da küçük kaldığını hatırla hırsların karşısında. Sahiplendiklerinin hepsi avuçlarının içinde. Ama avucun boş olacak bir gün. Avucun boşalacak bir günün akşamında. Şimdi renkleri çekilmişken eşyanın, cezbesi sönmüşken dünyanın, ömrünü yeniden hesap et. Bir tahiyye miktarı ömür, ölümün arefesindedir hep. Bitmiş say ömrünü bitmiş ve son nefesinin gelip iki dudağının arasından çıkmak üzere olduğunu düşün. İki nefeslik bir şey ömür dediğin aslında, aldığın nefes hay olanın ikramıdır. Diriltenin ikramı. Nefes göğsüne sokuldukça hayattan nasibini alırsın. Hayyın hayat vaadine kanarsın. Hayatın için devam istersin verdiğin nefesle. Yalvarırsın, yakarırsın. Yeni bir nefese muhtaç olduğunu söylersin. Haydan gelir nefesin ve huya gider. Sanki aldığın her nefesle yalnız sana, yalnız sana kulluk ederim demen istenir. Verdiğin nefesin ise yalnız senden, yalnız senden yardım dilerim sözünün ruhu olması beklenir. Ömrünün bittiği anı uzakta sanma. Şimdi şu an geride bıraktığın ve senin adını verdikleri ölülerin başında duruyor gövden. geride bıraktığın günlerde, bitirdiğin mevsimlerde, veda ettiğin yıllarda, terk ettiğin anlarda, yaşayıp artık hatırası kalmış senler vardır. Hepsi öldüler. Yalnız sen varsın diye hatırlanıyor onlar. Sen şimdi onları hatırlatan bir mezar taşı gibi dikiliyorsun gövdenle. Aslında dudaklarının arasına kazınıyor doğum ve ölüm tarihlerin. Doğumun aldığın ilk nefes, ölümün verdiğin son nefes. Yani ki iki dudağının arasında saklı ömrün. Şimdi aldın ve şimdi verdin. Şimdi verdiğin son nefestir. Uyan, yan, an.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başladığımız programımıza, ona hamdü senalarla, sevgili peygamberimize binlerce salat ve selamla devam ediyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün sizlere Ruhul Beyan sohbetlerinde En'am suresinin 33 ila 39. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden aktarmaya çalışacağız. Yüce Rabbimizden feyizli ve bereketli bir program olmasını niyaz eder, bu ayet-i kerimelerin tilavetiyle sözlerimize devam etmek isteriz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. En'am suresi 33 ila 39. ayetler.

Aziz dinleyenlerim, sizler tarafından dinlenen ve tilavet olunan bu ayet-i kerimelerden Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile kabul buyurarak razı olmasını ve hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, âl ve ashabının, ezvacı tahiratın, ashabı güzin efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam ile birlikte aziz şehitlerimizin ve ahiret yurduna göçen gazilerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ve sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye etmesini, bizden kabul buyurmasını ve vasıl eylemesini Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli kardeşlerim, 33. ayet-i kerime ile sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala burada şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyor. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetini inkar ediyorlar. Müellifimiz diyor ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onların yani Mekkeli kafirlerin, müşriklerin söylediklerinin seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Onların Kur'an ayetleri hakkında bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir demelerinin ve buna benzer yakışıksız şeyler söylemelerinin seni üzdüğünü biliyoruz demektir. Ve ayette geçen aslında onlar seni yalanlamıyorlar ifadesi, onların sözlerine aldırış etme, onların durumunu Allah'a havale et. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini yalanlamakla gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani bilakis onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyor ve inkar ediyorlar denilmektedir. Senin hakkında yaptıkları da neticede bana raci olmaktadır. Çünkü sen Allah'ın dışındakilerden fani ve Allah ile bakisin. Şüphesiz ben onlardan intikamımı alırım. Benim intikamım ise çok şiddetlidir. Ayetteki zulümden maksat, onların gerçeği, hakikati, hakkı inkar etmeleridir. Bu ise doğruyu bilerek, isteyerek inkar etmektir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen 34. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini yani kanunlarını değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi. Ayet-i kerimede geçen andolsun senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Bu ifade diyor ki müellifimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi teselli etmek içindir. Çünkü bir musibet ve felaket umumi olunca onu kabullenmek nefse kolay gelir. Yani Allah'a yemin olsun ki senden önce çok sayıda değerli ve büyük peygamberler de yalanlanmıştı. Ya da senin zamanından önceki zamanlarda nice peygamberler
yalanlanmıştı. Ayette geçen "onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti." Yani sabırlarının sonu Allah Teala'nın onlara yardımı oldu. Şu halde sen de kavminden gelen eza ve cefaya sabret denilmektedir. Sabredenlere vaat edilen yardımdan maksat ya delilleri izhar etmek yoluyla olur ya da peygamberlerin düşmanlarını yenmeleri veya düşmanlarının helak edilmesi suretiyle olur. Ayet-i kerimede geçen Allah'ın sözlerini, yani peygamberlere yardım etme ve onları üstün kılma vaadini değiştirecek hiç kimse yoktur. Nitekim o şöyle buyurmuştur Saffat suresinin 171 ila 173. ayetlerinde: "Andolsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir." Ve ayette geçen "şüphesiz ki sana gönlünü rahatlatmak üzere peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi. Bu haber de Allah'ın sana yardım edeceği haberidir," diyor müfessirimiz. Ve ardından En'am suresinin 35. ayet-i kerimesine geçiyor. Mevlamız bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: "Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma." Ayet-i kerimede geçen "eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse," yani onların getirdiğin Kur'an'a iman etmekten yüz çevirmeleri, onu Allah'ın ayetlerinden saymamaları sana ağır geliyor, zoruna gidiyorsa ve onların İslam'a girmelerini son derece arzulayarak isteklerine cevap vermek istiyorsan, haydi yapabilirsen eğer yerin içine, ortasına girebileceğin bir delik, derin bir menfez ve tünel ya da doğu ya da göğe doğru çıkan semaya yükseleceğin bir merdiven ara ki arzuları doğrultusunda onlara bir mucize getiresin. Yani bunu yapabilirsen yap demektir. Şehzade der ki "Ennefeku yerin altında başka tarafa çıkışı olan tünele benzer bir deliktir. Arap tavşanlarının toprak altında açtığı oyuklara da bu isim verilir. Çünkü bu hayvan yeri derinlemesine oyar, sonra da başka bir taraftan dışarı çıkar." Bu ifadelerden maksat, kavminin İslam'a girmesi hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar istekli olduğunu beyandır. Eğer o yerin altından yahut gökten onlara bir mucize getirmeye gücü yetse, iman ederler ümidiyle bunu yapardı. Ayette "edin, yap" ifadesi yerine "ara" ifadesinin tercih edilmesi, zikredilen delik ve merdiveni yapmak bir tarafa, aramaya bile güç yetirilemeyeceğini bildirmek içindir. Allah hidayetlerini dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplardı. Ancak onlar imkanları olduğu halde ve imana sevk eden ayetleri müşahede etmelerine rağmen iradelerini hidayet tarafına yönlendirmedikleri için Allah bunu dilememiştir. Onlar da iman etmemişlerdir. Şu halde bunun için sen kendini parçalama. O halde artık sen olmayacak şeylere aşırı ısrar ederek ve sabredilmesi gereken yerde
sabırsızlık göstererek sakın cahillerden olma. Çünkü bu davranışlar Allah Teala'nın işlerinin inceliklerine akıl erdiremeyen cahillere yakışır. Nitekim onların iman etmelerini Allah Teala'nın irade buyurmaması da bu sırlardandır. Ayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehil olmayanlara karşı aşırı şefkat ve merhamet göstermemesi için Allah tarafından terbiye edilip yüksek edeple yetiştirilmektedir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: "Beni Allah terbiye etti, terbiyemi de ne güzel yaptı." Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen 36. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: "Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Yani bunlar gibi ölüler değil, ancak işitenler, anlamak ve düşünmek için kulak verenler bu daveti, yani senin imana davetini kabul ederler." Hafız der ki, diyor müellifimiz ve şu beytini aktarıyor bizlere: "Feyzi kabul etmek için temiz bir yaratılış gerek. Yoksa her taş, her toprak inci ve mercan olmaz. Ölülere, yani kafirlere gelince Allah Teala onları hakkı dinlememe konusunda kafirlere benzetmiştir. Allah onları kabirlerinden kaldırıp diriltir, sonra da hesap ve ceza için sadece ona döndürülürler. İşte ancak bu anda icabet ederler, daha önce ise buna imkan yoktur," diyor müellifimiz ve bu ayete dair sözlerini tamamlamış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, geliniz burada bir ara verelim ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini size ilahi olarak dinletelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.

Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki ey Habibim, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Müellifimiz diyor ki: Bu söz Kureyş ileri gelenlerine aittir. Onlar dediler ki: Ona Rabbinden deve, asa ve sofra gibi iman etmemize sebep olacak harikulade bir mucize indirilmeli değil miydi? İndirilseydi ya. İşte buna karşılık olarak Allah Teala buyurdu ki: Ya Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen de onlara de ki: Şüphesiz Allah onların istediği gibi bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları böyle bir mucizeyi yalanladıkları takdirde kendilerinin helakini gerektireceğini bilmezler. Müellifimiz diyor ki: Bil ki insanlar dinlerine göre dört kısımdır. 1. Saadet elbisesi giyen, nefsi ve ruhu ile sa'id yani mutlu olan peygamberler ve itaatkar müminlerdir. 2. Şekavet elbisesi giyen, nefsi de şakî olan, kafirler ve büyük günahlarda ısrar eden kimselerdir. 3. Saadet elbisesi giyip nefsi şakî olan Bel'am bin Baura, Bersisa, İblis ve benzerleridir. Ve son olarak 4. Şekavet elbisesi giymiş ancak nefsi saadet ehlinden olanlar. Bunlar da Hazreti Bilal, Süheyb, Selman radıyallahu anhumun kölelik zamanları gibi, daha sonra onların elbisesi hidayet ve takva elbisesi ile değiştirilmiştir. Şayet sen dersen ki Allah Teala'nın mahlukatı sa'id yani hoşbaht ve şakî yani bedbaht olarak yaratmasının hikmeti nedir? Nitekim o Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplardı. En'am suresinin 35 ve Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. En'am suresi 149. ayette öyle buyurmaktadır. Biz de cevap olarak deriz ki Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Teala ezelde bir kimsenin yaratılışında saadete kabiliyeti olmadığı için asi olacağını bilir. Ayağını sabitedeki istidadının gereği olarak ve istidadının celal tecellilerine mazhariyeti sebebiyle önceden belli olan kaza ve kaderine göre onu şakî kılar. Sanki o kimse istidat lisanıyla şakî olmayı istemiştir. Çünkü söz, hal ve istidat lisanıyla göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün, her an bir iştedir. Rahman suresi 29. ayet. Sabit, gaybi, ilmi ayınlardaki yani ayağını sabitedeki saadet ve şekavet bakımından istidatlarına göre her şeyi verir. Müfessirimiz şöyle devam ediyor: Allah subhanehu ve teala kulun itaat edeceğini bilir ve onu sa'id olarak yaratır. Bu, sizin Rabbiniz ben değil miyim diye onları kendilerine şahit tuttuğu ayette evet şahidiz dediler. Araf suresinin 172. ayetinde de işaret buyurulduğu gibi insanın yaratılışına konulan kabiliyet ve İcmali saadet istidadına göredir. İşte kulların bu cevabı
ezeli saadet

adet istidatları olduğuna delalet eder. Eğer böyle olmasaydı onlar mükellef tutulmaz ve onlara hitap edilmezdi. Allah Teala dilediğini siler ve dilediğini sabit kılar. Kitapların aslı onun katındadır. Ra'd suresi 39. ayet. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. İnsanın sa'id ve şakî diye ikiye ayrıldığını anladığına göre şunu da bil ki sa'idin istidadı kendisine genişlik ve huzur bahşeden makbul sözleri, güzel fiilleri ve güzel ahlakı netice verir. Şakî'nin istidadı ise kendisine darlık ve sıkıntı veren halleri doğurur. İşte bu yüzden Allah Teala Habibi Ekrem'ine şekavet, kahır ve celal ehlinden gelen eziyetlere tahammül ve sabretmesini emretmiştir. Dünyada karşılaşılan sıkıntılar mağfiret sebebidir. Cennetteki yüksek derecelere ancak karşılaşılan musibetlerin miktarınca erişilir. Bir haberde şöyle gelmiştir: cennette boşlukta duran makamlar vardır. Kuşların yuvalarına konduğu gibi onlara sadece dünyada bela ve musibetlere müptela olan müminler ererler. Başkaları oralara ulaşamaz. Kişi dindarlığına göre belalarla imtihan olur. Dindarlığı kuvvetli ise imtihanı da şiddetli olur. Dindarlığı zayıfsa imtihanı da ona göredir. Üzerinde hiçbir günah kalmadıkça musibet kulun yakasını bırakmaz. Bela ve musibet Allah'ın kulları üzerindeki kırbacıdır. Bu kırbaç sayesinde dünyaya meyletmesinler, onunla meşgul olmasınlar diye. At, kırbacın tesiriyle ulaşacağı yere süratle gidip, onlar da bu bela kırbacı ile Allah'a koşarlar. Varılıp durulacak yer ise ahirettir. Bir beyit aktarıyor bize müellifimiz Bursevi Hazretleri. Adını evliya koymadığımız kimseye bela vermeyiz. Biz ancak evliya dediğimiz kullara bela veririz. Sonuç olarak bela ve musibetlere müptela olan kimse için övgüye layık neticeye ermek sabır ile mümkündür. Ancak sabır ile gerçekten Allah'ın rahmetine nail olanların topluluğuna katılır ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izine uymuş, onun yoluna girmiş olur. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz burada 38. ayet-i kerimeye geçmiş oluyor. Yüce Rabbimiz bu ayette şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayet-i Kerime'nin tefsirine ayette geçen şu ifadeyle başlıyor müellifimiz Bursevi Hazretleri: yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan, yani dünyanın bölgelerinden bir bölgede yaşayan hayvanlardan hiçbiri görülüp bilindiği gibi iki kanadıyla havada herhangi bir yerde uçan hiçbir kuş yoktur ki onlar da sizin gibi halleri korunup kaydedilen, rızık ve ecelleri takdir edilen birer ümmet olmasınlar. Burada uçmanın kanat ile olduğunun belirtilmesi tekit içindir. Nitekim iki gözümle gördüm ve iki elimle tuttum denir. Yahut da bu ifade sürat ve hızdan mecazdır. Çünkü bir kimse hızlı gidince
falan uçtu gitti denilir. Yine ayette geçen biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yani biz Kur'an'da önemli hiçbir şeyi ihmal etmedik. Onu açıkladık. Allah Teala mahlukatının faydasına olan her şeyi gerektiği gibi kitapta beyan etmiştir. Her şeyi ya mufassal olarak yani açıklayarak ya da mücmelen yani özet olarak beyan etmiştir. Mufassal olarak açıklamasına Maide suresinin cana can, göze göz ayetidir. Mücmel yani özet olarak açıklamasına ise Resul size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Haşr suresi 7. ayetidir. Bunlar örnektir diyor müellifimiz. Rivayet edilir ki İmam Şafii Mescid-i Haram'da oturmaktaydı. Dedi ki bana ne sorarsanız onu Allah'ın kitabından cevaplayacağım. Bunun üzerine bir adam eşek arısı öldüren ihramlı kimse hakkında ne dersin diye bir soru sordu. İmam Şafii bir şey lazım gelmez diye cevap verdi. Bu soruyu soran peki bu Allah'ın kitabının neresindedir dedi. Bunun üzerine İmam Şafii Resul size ne verdiyse onu alın ayetini okudu. Sonra da Resulullah'a isnat edilen şu hadis-i şerifi rivayet etti. Benim sünnetime ve benden sonra Hulefai Raşidi'nin sünnetine uyun. Sonra da Hazreti Ömer'e isnat ederek şu sözü zikretti. İhramlı eşek arısını öldürebilir. Ve müellifimiz diyor ki sonra onlar kıyamet gününde başkasına değil ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. O da onların aralarında hükmedecektir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen 39. ve son ayetimizde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Ayet-i kerimede geçen bizim ayetlerimizi yani Kur'an'ı yalanlayanlar sağırdırlar, düşünmek ve anlamak için dinlemezler. Geçmiş milletlerin masalları, hurafeleri diye dinlerler. Allah'ın ayetleri olarak görmezler. İleri geri konuşurlar. Burada sağır olmalarıyla kastedilen, onların hallerini sağır kimselerin sağırlığına ve işitmemesine benzetmektir. Ayette teşbih harfi mübalağa için hasfedilmiştir. Dilsizdirler, hakkı söylemeye dilleri varmaz. Onun için senin davetine icabet etmezler. Allah saptırmayı dilediği kimseyi şaşırtır, o kimse de dalalete sebep olan halleri yaratır. Ancak bunda Allah'ın bir zorlaması, cebir söz konusu olmadığı gibi vuku bulan fiilde de kulun bir dahli yoktur. O sadece irade ve ihtiyarını dalaleti kazanma ve tahsile yönelttiği için mesuldür. Allah hidayetini dilediği kimseyi de doğru yola koyar ki o yola giren sapıtmaz, o yolda ayağı sabit olan kaymaz. Ayetten çıkarılacak bazı neticeler vardır diyor müellifimiz ve bunları sıralıyor bizlere. 1. İnsandan başka ümmetler de vardır. Hadis-i şerifte buyurulur ki, köpekler eğer bir ümmet olmasaydı, onların öldürülmelerini emrederdim. Müfessirimiz burada siyah köpek hakkında bir bilgi veriyor ve siyah köpek şeytandır,
Çünkü o köpeklerin en saldırganı, en pisi, faydası en az olanı ve en çok uyuyanıdır. Bu sebeple Ahmet bin Hanbel onunla ava çıkmanın caiz olmadığı görüşündedir. Ayetin işari manası şöyledir diyor müellifimiz ve şunları açıklıyor bizlere aziz dinleyenlerim. Beşeriyet toprağında hareket eden ve debelenen kulak, göz, dil, bütün organlar, nefis ve sıfatları birer birer ümmettirler. Keza şeriat ve tarikat kanatlarıyla uçan kalp, ruh ve onların sıfatları da sizin gibi birer ümmettirler. Onlar da fiil ve hallerinden sorumludurlar. Nitekim şu ayeti kerime buna delalet eder. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludurlar. İsra suresi 36. ayet. 2. Haşir umumidir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Teala kıyamet gününde bütün mahlukatı, hayvanları, yerde debelenen canlıları, kuşları ve her şeyi haşreder, toplar bir araya. Boynuzsuz hayvan boynuzludan hakkını alır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Kıyamet gününde bütün haklar hak sahiplerine geri verilir. Hatta boynuzsuz koyunun hakkı boynuzlu koyundan alınır. İbni Melek der ki diyor müellifimiz. Bu haber vahşi hayvanların da haşrolunacağına delalet eder. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, Tekvir suresi 5. ayet. Ancak hayvanlar arasında vuku bulacak bu kısas, mükellefiyet kısası olmayıp, mukabele yani karşılık verme kısasıdır. Müellifimiz diyor ki, sonra hayvanlara, vahşi hayvanlara ve kuşlara, toprak olun denilir, onlar da yeryüzü toprağına benzer toprak haline dönerler. İşte o zaman kafir olan kimse, keşke ben de toprak olsaydım diye hayıflanır durur. Nebe suresi 40. ayet. Müellifimiz diyor ki, Haddadi der ki, hayvanların bu şekilde yok edilmelerinden maksat, tekrar diriltilmelerinden sonra acı ve elem duymadan ortadan kaldırılmalarıdır. 3. Allah Teala'nın kalplerine mühür vurduğu kimseler, yaratılıştan dilsiz ve sağır kimselerdirler. Özellikle dilsizin bir hususiyeti de sağır olmasıdır diyor müellifimiz. Ve Mesnevi'den şu beyti aktarıyor. Anadan doğma sağır daima dilsizdir de, söyleyen kişi sözü önce anasından duymuştur. Süleyman Sebe'deki kuşlara bir ıslık çalınca hepsini kendine bağladı. Ancak canı ve kanadı olmayan yahut balık gibi doğuştan sağır ve dilsiz olan dışında, hayır yanlış söyledim, sağır bile baş koyup Allah'ın vahyine karşı secde etse ona işitme duyusu verilir. Mahlukatın kalpleri Allah Teala'nın elindedir. İstediği şekilde onlar hakkında tasarruf eder. Müellifimiz diyor ki, rivayet edildiğine göre Mekke kafirleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için toplandılar. Bu sırada İblis onların yanına çıka geldi ve onlara dedi ki, niçin toplandınız? Ey Ebu'l-Hakem! Onlar da olayı haber verdiler. Bunun üzerine İblis Ebu Cehil'e dedi ki, ey Ebu'l-Hakem, sen taptığın putu yüklenip Muhammed'in önüne koysan ve secde etsen, belki Muhammed ondan bir şey duyar.
Ebu Cehil'in putu yakut ve mücevherlerle süslenmiş ve işlenmişti. İblisin teklifi üzerine putunu aldı, getirip Hazreti Peygamber'in önüne koydu, ona secde etti ve dedi ki: "Tanrım, biz sana tapıyor ve sana yaklaşıyoruz. Bu Muhammed ise senin yüzünden bize kötü söylüyor. Senden yardım istiyor ve Muhammed'e mukabelede bulunarak kötü söz söylemeni istiyor." Sonra put hareket etmeye, konuşmaya ve kötü sözler söylemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu acayip durumdan etkilendi ve Hatice'nin yanına döndü. Çok geçmeden kapı çalındı. Birden elinde kılıç tutan bir genç içeri girdi, selam verdi ve dedi ki: "Ya Resulallah, sen emret, ben dilediğini yapayım." Resulullah aleyhissalatü vesselam: "Sen kimsin?" diye sordu. Genç: "Ben cinlerdenim." diye cevapladı. Resulullah Efendimiz şaşkın bir şekilde: "Gücün nereye ulaşır?" diye sordu. Genç: "Hira ve Ebu Kubeys dağlarını altüst edip denize yuvarlayabilirim." dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Peki şimdi nereden geldin?" diye sorunca genç: "Yedinci okyanusta bir adadaydım. Ansızın Cebrail çıka geldi ve falan şeytana yetiş, putun içine girmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kötü sözler söylüyor. Sen kırbaçla onu öldür." dedi. O şeytana yerin dördüncü tabakasında yetiştim ve onu öldürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gence: "Sen geri dön. Ben düşmanıma karşı ancak Rabbimden yardım dilerim." dedi. Genç dedi ki: "Senden bir isteğim var. Dünkü yerine git. Kureyşliler tekrar sana o putun halini soracaklar." Ertesi gün olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir radıyallahu anh ile oraya gitti. Ebu Cehil de putuyla geldi ve önceki gün yaptığını tekrarladı. Put bu defa hareket ediyor ve şöyle diyordu: "Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ben faydası ve zararı olmayan bir putum. Yazıklar olsun Allah'ı bırakıp bana ibadet edene." Kureyşliler putun söylediklerini duyunca Ebu Cehil kalkıp putunu kırdı ve "Muhammed putlara sihir yaptı." dedi. İşte bundan zahir oldu ki Allah Teala şehadet alemindeki varlıkların dilinden de hakkı söyletebilir. Ne yazık ki münafık ve kafir bunu duyamaz. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin sonuna. Her zaman olduğu gibi sizleri Rabbimiz Teala'nın emn-ü emanetine, sıhhat ve selametine tevdi ediyor ve yeniden sizlerle buluşuncaya dek Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketinin üzerinize olmasını yine onun katından diliyoruz. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543-224-0108 0543-224-0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.
1: Gönüllere huzur veren Rab.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerle?

0: kalplere edeple basmayı. İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz o Kur'an elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Neml Suresi 77. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. Buhari Cuma 2-5-12, Müslim Cuma 1-2-4, Tirmizi Cuma 3, Nesai Cuma 7-25, İbn-i Mace İkamet 80.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir program vesilesiyle tekrar bir aradayız inşallah. Mevla Teala Hazretleri bu program vesilesiyle güzel ilimler öğrenebilmeyi, anlayabilmeyi ve hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de Rabbimiz nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, nefsini bilen Rabbini de bilir. Her kim nefsinin aczini bilirse, Rabbinin kudret ve azametini de bilir. Nefsi aczini anlayarak, Rabbinin kuvvet, kudret ve azametini bilir, Rabbini bulur ve Rabbi ile olur. Nefsimizi bilelim ki aczimizi fark edelim. Rabbimizin kuvvet, kudret ve azametini hakkıyla anlayalım. İnsan ruh ve cesetten mürekkeptir. Ruh, alemi emirdendir, ulvi ve yücedir. İsra suresi 85'te Rabbimiz, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbim Celle Şani'nin emrindedir ve size ilimden ancak pek az şey verilmiştir. Evet, ruh hakkında fazla konuşulmuyor. Zira lisan ile anlatılamaz. Anlatılması da mümkün ve muhtemel değildir. Bizim ve bizden önce gelip geçenlerin anlatmaya çalıştığı azıcık ilim sayesindedir. Ayet-i cellelerden aldığımız cesarettir. Ehlullah'ın verdiği malumata göre insanda 5 ruh vardır. Ruhu nebati, ruhu hayvani, ruhu insani, ruhu sultani, ruhu sırdır. Ruhu nebati ile ruhu hayvaninin mekanı insan vücudunda et ile kan arasındadır. Ruhu insaninin mekanı ise kalptir. Ruhu sultaninin mekanı fuattır. Fuat kalbin merkezidir. Ruhu sırrın ise mekanı olamaz. Ne cesedin dahilinde ne de cesedin haricindedir. Bu 5. ruha itlak olunmuştur ki anlamaya ve konuşmaya azıcık ruhsat verilen bunun haricindeki diğer 4 ruhtur. Rüyalar da bu 4 ruha gösterilir. Göz kapalı olduğu ve madde bulunmadığı halde gören ruhtur. Gösteren ise ya şeytandır, ya bir melek veya Rahman'dır. Kıymeti dinleyenler, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attıran hükümdar Müslüman değildi. Gördüğü de acayip bir rüya idi. Mısır muhabirleri, rüya tabir edenleri tabirinden aciz kaldıkları için biz böyle rüyalar yorumlayıcı, bunun aslını bilici kimseler değiliz. Yusuf suresi 44'te buyurulduğu üzere böyle dediler. Sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu rüyayı tabir ettiği ve tabir ettiği gibi de çıktığı Kur'an-ı Azimüşşan ile sabittir. Yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hapishanede yatarken Mısır Meliki'nin 2 yakın hizmetkarı da aynı hapishanedeydiler. Bu 2 kişi de mümin değillerdi. Onların da gördükleri rüyaları Hazreti Yusuf Aleyhisselam tevil ve tabir etmiş ve aynen zuhur eylemiştir. Demek kafir dahi olsa insana gösterilen rüyaya zuhur etmektedir. Bazı dar görüşlü, anlayışı kıt kimselerin şu cünüp, bu kafir, o abdestsiz, bu namazsız, onların gördükleri rüya rüya değildir demeleri asılsız bir iddiadır. İnsan zatı bakımından mukaddes, sıfatı bakımından çirkindir. 80-100 sene küfrü delalette dolaşan, ömür boyu günahlar ve isyanlarla uğraşan kişiye iman nasip olur ve tövbeye gelirse af ve mağfiret olunur. Madem ki insandır, cennet onun, cehennem onun, dünya ve ahiret onun, melek, felek, her şey ama her şey
onun için yaratılmıştır. O insan ise Allah-u Teala'ya kulluk için yaratılmıştır. Kafirlerin de gördükleri rüyaların hak olduğuna siyer, tarih ve nice sadık kişiler şahittir. Bu itibarla kafirin, fasıkın gördüğü rüyalar rüya değildir diyenlerin sözlerine itibar olunamaz. Ruh-u sultani ile görülen rüyaları peygamberlere, velilere, sadıklara, salihlere ve aşıklara Hak Teala kudretiyle gösterir ve aynen çıkar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin nübüvvetinin ilanında gördüğü rüyaları misal olarak gösterebiliriz. Bazen peygamberlere ve velilere de ruhu insanı ile melekler tarafından rüya gösterildiği vakidir. Ekseriya enbiya ve evliyanın gördükleri rüyalar tarafı ilahiden olup aynen zuhur eder. Süleha'dan bazı zevata da Hak Subhanehu ve Teala ruhu sultanileriyle rüya gösterilir ve onlar da aynen zuhur eder. Tarafı ilahiden gösterilen rüyalar tevile muhtaç değildir. Rüya hakkında sunduğumuz bu kadarcık malumat hidayete erenler için kafidir. Allah Azze ve Celle bizi ve sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sadıklar, salihler ve aşıklar zümresine ilhak buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenler, insan ruh ile cesetten mürekkeptir demiştik. Ruh, alem-i emirdendir. Ceset ise topraktan yaratılmıştır. Yarın ahirette cesetle beraber azap görecek olan ruh, yalnız ruhu hayvanidir. Nitekim ahirette nimet ilahiden zevk alacak ve haz duyacak olan da yine cesetle beraber ruhu insani ve ruhu sultani olacaktır. Ancak cemal-i layyezali müşahede ise yine cesetle beraber ruhu sultani ve ruhu sırla olacaktır. Bunun içindir ki insan ruh ve cesetten mürekkeptir. Ruhtan ve makamlarından ruhsat verildiği kadar bahsettik. Şimdi biraz da cesetten bahsedelim de nefsimizin aczini öğrenelim. Rabbimizi tanıyalım, Rabbimizi bilelim, Rabbimizi bulalım ve Rabbimizle olalım. Cesedin aslı topraktır. Allah-u Teala insanı topraktan yaratmıştır. Şeytanı ateşten ve melekleri de nurdan yaratmıştır. Bütün mevcudatı ise sudan ihya eylemiştir. İnsan evvela topraktan yaratılmıştır. Sonra ruh yaratılan bu vücuda yüklenmiş ve Rabbimizin tecellisiyle ruh gaş olmuş ve cesede hapsolunmak suretiyle mekanında sakin olmuştur. Fakat aslen ruh ulvi olduğundan bu ceset içinde sıkılır ve Rabbi ile mülakat ister. İşte ibadet ruhun Rabbi ile mülakatıdır. İbadet ve zikretmeyenler ne yapsalar, nereye gitseler sefa bulamazlar. Nitekim gafletle ibadet edenler bu sefaya erişemezler. Kainatın, Hakk'ın kudret ve kuvveti nazarıyla kainata bakmayanlar da bu nimetten mahrumdurlar. Buna

kalbini daraltır, sıkar buyurmuştur. Asilerin, kafirlerin ve benzerlerinin gönüllerinin dar ve kasvetli, kalplerinin sıkıntılı olmasının sebebi işte budur. Onlar asla sefaya eremezler. Bu sıkıntılarından kurtulmak veya sefaya ermek isteyenler hemen Rabbine teslim olsun. Kulluk etsin ki sefaya erişebilsin. Allah-u Teala Hazretleri daha sonra topraktan yaratılan insandan meniye yaratmıştır. İnsanın ikinci mayası da menidir. Üçüncü derecesi öldükten sonra çürüyüp kokuşması, laşe haline gelmesidir. Ancak yedi sınıf insanın cesetleri çürümez. Onların cesetlerini toprak yiyemez. Burada şu kadarını söyleyelim ki aşıklar ölmezler, çürümezler, olurlar. Şeyh Seyyid Seyfullah Kudüs-i Sırruhu Hazretleri ne güzel buyurmuşlar. Biz aşıkız, biz ölmeyiz. Çürüyüp toprak olmayız. Karanlıklarda kalmayız. Bize leylü nehar olmaz. Aşkı ilahi ile alüde olan kişiyi toprak ne yiyebilir ne de çürütebilir. Onları cehennem ateşi de yakmaz. Belki onların nuru nar-ı cahimin ateşini de söndürür. Küfür zulmetini nura döndürür. Tuz memlehasına gömülen bir mahlukun tuza inkias etmesi gibi bunların nazarına uğrayanlar da fasık ve facir dahi olsalar bir anda sıfatları nura tebeddül eder. Bu yedi sınıf insandan iki sınıfı müstesna olmak üzere insanın mayası önce topraktır, sonra menidir. Fakat bunlar öyle bir makama erişirler ki öldükten sonra çürümezler ve başkaları gibi bir leş olmazlar. Sultan Abdülhamid devrinde neşrettiği divanındaki bir şiirinden dolayı Amasya'dan Harput'a sürülen Şeyh Nigari Hazretleri alemi cemale göçmek emrini alınca ihvan ve yaranı ile dervişlerine cesedinin Amasya'ya götürülmesini ve orada toprağa verilmesini vasiyet etmiş. Kendisine her ne kadar efendi yazın en sıcak günleri olan Temmuz ayındayız. Harput'tan Amasya'ya yaya olarak ancak 15 günde varabiliriz. Bilmem ki nasıl olur. Kabilindeki imalarla cesedinin yollarda kokuşacağını anlatmak istemişler. Hazreti Şeyh gülümseyerek şöyle buyurmuş. Anladım. Bu uzun yolda ve sıcakta cesedimiz kokar demek istiyorsunuz. Ve fakat bunu açıkça söyleyemiyorsunuz değil mi? Şunu bilmiş olun ki bu beden tam 70 küsür yıl Allah, Allah demiştir. Yollarda korktuğunuz gibi olursa cesedimi hiç düşünmeden atabilirsiniz. Bu da size ikinci vasiyetimdir buyurmuştur. Gerçekten bir süre sonra İrci'i emri celiline şitaban olan Şeyh Hazretlerini vasiyeti gereğince Harput'tan yüklenerek 15 günde Amasya'ya götürdüler. Orada hazırlanan makberi mahsusuna tevdi ederler. İçinizden acaba gerçekten kokmamış mı diye geçtiğini biliyoruz. Hayır efendiler, ne kokmuş ne de laşe olmuştur. Zira hak velileri Allah-u Teala'nın nurudur. Nur hiç kokar, laşe olur mu? Ey aşık-ı sadık, ne kadar uzun yaşarsan yaşa. Bir gün ölecek, sevdiklerinden ayrılacaksın. Ne ile amil olursan ol, onu bulacak. İtaatından dolayı mükafatlandırılacak, isyanından dolayı cezalandırılacaksın. Her ölenin defteri amali kapanır. Sen ebedi yaşamak istiyorsan, defteri amalinin hayırlar bölümü kapanmasın diyorsan, Allah-u Teala'nın sana bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere şükrünü eda et. Zengin isen cami, köprü, yol, çeşme, kuyu yaptır, ağaç diktir, talebe okut, fakir öğrencilere yardımda bulunun. Yetimi, öksüzü sevindir, açı doyur, çıplağı giydir. Bunları yapabildin mi? İyi bil ki bıraktığın hayırlı eser dünyada durdukça defteri amalin kapanmayacaktır. Böylece Allah-u Teala sana verdiği nimetlerin şükrünü de eda etmiş, hem de dünya ve ahiret nimetlerini çoğaltmış olursun. Sevdiklerinden ayrılmak istemiyorsan iyiyi ve iyileri sev ki
Kişi

sevdiğiyle beraberdir. Onlar için ayrılık yoktur. İyilik yap, iyi işler gör ki onunla mükafatlandırılırsın ve ebedi saadete erersin. Ey aşık-ı sadık! Aşkında gerçekten sadıklar isen iyi bil ki zekatını ve sadakasını vermeyen, nezrini yerine getirmeyen, fakirlerden yardımını esirgeyen zengin diliyle her ne kadar şükür ya Rabbi dese de kendisine bahş ve ihsan buyrulan nimetlere şükretmiş olmaz, olamaz. Belki Allah-u Teala'yı zikretmiş olur. Hakk'ın kendisine ihsan buyurduğu bu zenginlik nimetine tamamıyla ve hakkıyla şükretmesi için fiilen ve lisanen, yani eliyle ve diliyle şükretmek gerektir ki zekatını ve sadakasını vermek, adağını yerine getirmek, muhtaç olana Allah rızası için borç vermek, fakirlere, zayıflara, dullara, yetimlere, öksüzlere yardım etmek, hayır ve hasenatta bulunmak ve bunları yaparken de bu gibi hayırları işleyebilmesi için kendisine servet ve imkan veren Rabbine diliyle de hamdü sena etmektir. Her zengin doğuştan zengin midir? Böylesi içinde yaşadığımız toplumda kaç tane çıkar? Şu halde geçmişteki hallerimizi göz önüne getirelim. Bir zamanlar kendimizin de fakir ve muhtaç olduğumuzu hatırlayalım ve bizi o fakirlikten bu zenginliğe ulaştıran Rabbimize hamd ve şükredelim. Bize zenginlik nimetini bahş ve ihsan buyuran Rabbimizin emirlerine uyalım. Onun rızası için açları, muhtaçları, fakirleri, yoksulları koruyup kollayalım, doyuralım, talebe okutalım. Dünya alimlerin ilmi, devlet ve milleti idare edenlerin adaleti, zenginlerin cömertliği ve fakirlerin duası oldukça kıyamet kopmayacaktır. Alim ilmiyle amil olursa, devlet ve milleti idare edenler hak ve adalet üzere bulunursa, zengin de cömertlik ve fakirde sabır, kanaat ve dua eksilmezse dünyanın üstü altından hayırlıdır. Bunun zıddı olarak alim ilmiyle amil olmaz, devlet ve milleti idare edenler hak ve adalet üzere bulunmaz, zenginler de cömertlik ve fakirlerde sabır, kanaat ve dua kalmazsa o zaman da dünyanın altı üstünden, yani ölmek yaşamaktan daha hayırlıdır. Alemlerin sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cömertliği cennet ağaçlarından bir ağaca benzetmişlerdir. Cömertlik dalları dünyaya doğru sarkmış ve uzanmış bir cennet ağacıdır buyuruyorlar. Herhangi bir kimse onun dallarından herhangi birine tutunursa o dal onu cennete çeker. Tamahkarlık da cehennemde yetişen bir ağaçtır ki onun da dal ve budakları dünyaya sarkmış ve uzanmıştır. Her kim bu dallardan birine tutunursa onu cehenneme, yani ateşe çeker. Kıymetli dinleyenler, şükürsüz zenginin dünyada fakir hayatı yaşayacağını ve ahirette de kendisinden zenginliğinin hesabının sorulacağını Hazreti Sıddık radıyallahu anh Efendimiz rivayet buyurmuşlar. Bir gerçek daha var. Vermek, yediğinden yedirmek, kendisinden muhtaç olana yardım eli uzatmak, yalnız servet sahibi zenginlere mahsus ve münhasır da değildir. Mümin neye sahip bulunuyorsa, elinde bulunan o nimetin Allah-u Teala'nın yolunda verecek, Allah-u Teala'nın rızası için yedirecek ve muhtaç olanlara yardımda bulunacaktır. Gerçek müminin sıfatı ve işareti budur. Verecek veya yedirecek bir şey bulunmazsa, bu takdirde bedenen yardımda bulunmak gerekir. Yaşlı ve hastalıklı birisinin ağırca yükünü taşımak, gözleri görmeyen bir din kardeşini caddede karşıdan karşıya geçirmek, bir masuma yapılan tecavüzü önlemek gibi bedenen yapılacak yardımlar da vücut şükrünü eda etmektir. Bir daha özetleyelim. Demek ki dünya ile ilgili hususlarda kendimizden daha aşağı durumda bulunanlara, ahiretle ilgili hususlarda ise kendimizden daha üstün durumda bulunanlara bakacağız.
Rabbimizin verdiklerine kanaat edeceğiz ve bu nimete mazhar olabildiğimiz için her nefes şükredeceğiz. Aslında şakir ve meşkur Allah-u Teala'dır. Biz Allah-u Azimüşşan'a her ne kadar, ne için şükretsek, bu şükrümüzün Rabbimize bir faydası yoktur. Kaldı ki Allah-u Teala'nın bize bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere tam manasıyla ve hakkıyla şükretmek muhaldir. Bu nimetlere şükredebilmenin imkansızlığını anlamak asıl şükür budur. Hazreti Musa ve Davud Aleyhisselam bir münacatlarında, "Ya Rab, senin bize bahş ve ihsan buyurduğun nimetlere biz nasıl şükredebiliriz ki? Buna hiçbir mahluk muktedir değildir. Zira bize ihsan buyurduğun her nimet için şükrettiğimizde onları ziyade kılıyorsun. Ve her ziyade kıldığın nimet için sana ayrıca şükretmek üzerimize vacip oluyor. Allah Azze ve Celle onların kalplerinden geçerek dile getirdikleri bu münacatlar üzerine kendilerine şöyle hitapta bulundu. Bu incelikleri ve bu sırları bildiğin ve anladığın zaman bana şükretmiş olursunuz. Malik olduğunuz nimetlerin benden olduğunu bildiğiniz ve bildirdiğiniz takdirde bunu idrak etmeniz benim için gayet ulu bir şükürdür ki işte ben bu şükürlerinden dolayı kullarımdan razı olurum buyuruldu. Şu halde asıl şükür kulun Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu hiçbir nimete hakkıyla ve layıkıyla şükretmeye muktedir olmadığını, olamayacağını anlaması, aczini itiraf etmesidir. Böyle yapanlar şükür ve meşkur, muhip ve mahbub ancak Allah-u Teala Hazretleri olduğunu bilir, vücudu vacib bir vücuttan gayri bir mevcut olmadığının şuuruna varırlar, kul için şükrün kemal olduğunu anlarlar. Söz uzatmaya gerek yok. Şükrün bir veçhi de Allah-u Teala'ya teşekkür etmek, küfrü terk eylemek, Allah-u Azimüşşan'ın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek, Rabbinin kendisine ihsan buyurduklarına kanaat etmek, sabır ve tahammül göstermek ve elden geldiği, güç yettiği kadar istikamet üzere bulunmaya cehd ve ihtimam etmek, zengin zenginliğine, fakir fakirliğine, hasta hastalığına, sıhhat ve afiyette bulunan sıhhat ve afiyette bulunduğuna hakkıyla ve lakiyle şükretmektir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Buyuruluyor ki, nice fakir görünenler vardır ki, kendilerine zenginlik verilse mutlaka azarlar. İnsanlar onların şerlerinden kurtulamaz. Netice itibariyle dünya ve ahirette azap ve ızdıraba düçar olurlar. Böylelerinin dünyada fakir olarak yaşamaları elbette zengin olmalarından daha hayırlıdır ve yararlıdır. Ne var ki bizlere kıt ve kısır görüşlerimizle, dar ve kısıtlı anlayışlarımızla olayları yorumlamaya ve hükme varmaya çalışır ve ekseriye aldanırız. Kelimullah Hazreti Musa aleyhisselam Tur-u Sina'ya giderken yolunun üzerinde anasından doğduğu gibi çırılçıplak, edep yerlerini örtmek için vücudunu kumlara gömmüş birisini gördü. O kimse fakirliğinden ve yoksulluğundan yakınarak Allah-u Teala'nın kendisine biraz dünya malı ihsan buyurması için niyazda bulunmasını Hazreti Musa aleyhisselam'dan rica etti. Hazreti Musa aleyhisselam ona, "Senin bu halin zengin olmandan daha hayırlıdır. Sabret ve Rabbine şükreyle," diye öğüt verince o kimse, "Şükür mü edeyim?" diye sordu. "Görüyorsun ki üzerime giyecek hiçbir şeyim yok. Çırçıplağım ve utancımdan kumlara gömülmüşüm." Hazreti Musa aleyhisselam cevap verdi, "Edep yerini örtecek kum bulabiliyorsun ya, ona da şükret." O kimse itiraz edecek oldu. "Ya Nebi Allah," dedi, "buna da şükür olur mu? Ben kum için şükretmem." Daha sözlerini bitirmemişti ki şiddetli bir kum fırtınası esmeye başladı ve kum için şükretmeyeceğini söyleyen adamcağızın üzerindeki kumlar da savrulup gidince her yanı açık ve orta yerde kala kaldı. Bu halde kimseye görünmekten haya ederek şükretmediği kumlardan bir miktar eline geçirmek için sahraya doğru yürüdü gitti. Hala da gitmekte. Aklını başına al, iyi düşün. Seni de beni de örten, ele güne ayıplarımızı göstermeyen kumlar var. Allah-u Teala'ya şükretmezsek üzerimizden stresini kaldırıverir de edep yerini kumla örten zavallı gibi ortalık yerde kalıveririz. O zaman halk arasına ne yüzle çıkarız, kimin yüzüne bakarız? Dünya hayatında hiçbir şeye malik değilsek bile birçok suçlarımızı ve kabahatlerimizi örttüğünden dolayı Rabbimize şükretmeyecek miyiz? Maazallah. O ayıplarımız meydana çıkıp açıklansa camiye, cemaate mi gidebiliriz? Dost veya düşman insanların yüzlerine mi bakabiliriz? Yarın kıyamette bizi örten kumlar uçuşacak. Bütün ayıplarımız meydana çıkacak. Bütün mahşer halkına rezil olacağız. Huzur-u Hak'ta enbiya ve evliya karşısında zelil ve hacil kalacağız. Dünya hayatında halka karşı zahiren ismimizi ve cismimizi has eyledik. Oysa halkın görmediği yerlerde 300 meleğe ve bu meleklerin Rabbine tenhada bulunduğumuz zannıyla hem gönlümüzü hem cismimizi pas eyledik. Rabbimize şükredelim ki bizi dünyada örttüğü gibi yarın mahşer yerinde de Settar ismi celiliyle tecelli buyurup ayıplarımızı açıklamasın. Habibi edibine bağışlasın ve hepimizi affı, rahmeti ve mağfiretiyle yarlıgasın. Yine Hazreti Musa aleyhisselam Tur'a giderken karşısına birisi çıktı. "Ya Nebi Allah," dedi, "Rabbine niyaz et. Ben fakirim. Bana biraz dünya malı versin. Mülkünden bir şey eksilmez." Hazreti Musa aleyhisselam kendisine cevap verdi, "Evet, mülkünden bir şey eksilmez ama senin eline dünya malı geçince senden pek çok şey eksilir. Onun için sen haline şükret." O zat ısrar etti, "Kerem buyur, Rabbine niyaz et, bana biraz dünya malı ihsan buyursun." Hazreti Musa aleyhisselam Tur'a vardı, Rabbi ile söyleşti. Allah Azze ve Celle hitap buyurdu, "Ya Musa, o kuluma haber ver. Kendisine zenginlik ihsan edeceğim. Fakat kendisini korusun." Hazreti Musa aleyhisselam bu emri ilahiyi o zata tebliğ etti. Rabbil alemin zengin bir kadını o kuluna aşık etti. Evlendiler. Kadın bir süre sonra ölünce
Bütün malı ve mülkü o adama kaldı. Bu büyük nimete rica minnet mazhar olan o nankör, şükrünü arttıracağı yerde küfran-ı nimete başladı. Her gün biraz daha azdı ve azıttı. Kızgın güneş gören zehirli yılan gibi etrafında kimi görse sokmaya, zehirlemeye başladı ve sonunda da belasını buldu. Hazreti Musa aleyhisselam yine bir gün Tur'a giderken dar ağacında asılı birisini gördü. Kim olduğunu sordu. Dediler ki, bu adam fakirken gayet iyi bir insandı. Abid, zahit bir kişiydi. Sonra zengin bir kadınla evlendi ve karısı ölünce de bütün malı mülkü kendisine kaldı. Ondan sonra da azdı da azdı. Herkesin ırs ve namusuna tasallut etmeye, şunun bunun karısına kızına göz dikmeye başladı. Parasına güvendiği için elinden gelen kötülüğü ardına koymadı ve sonunda işlediği ağır bir suçtan ötürü sehpada can verdi. Hazreti Musa aleyhisselam Tur'a vardı. Allah Azimüşşan kendisine hitap buyurdu. Dar ağacında gördüğün kimdi ya Musa? Ya Rab, sen her şeyi hakkıyla bilensin. Bir zamanlar zenginleşmesi için niyazda bulunmanı rica eden kulumdu. Ona zenginlik ihsan ederken kendisini de korumasını da irade eylemiştim. İşte o zenginliğin sonunda böyle dar ağacında can verdi buyuruldu. Ashab'tan Salibe de böyle oldu. Onun kıssasını daha önce de programlarımızda anlatmıştık. Kıymetli dinleyenler, kula düşen görev şükretmektir. Zengin zenginliğine, fakir fakirliğine şükredecektir, sabredecektir, hamdü sena edecektir. Kaderimiz meçhul bir perdedir. Perde kalkınca arkasında neler saklı bulunduğuna vakıf oluruz. Allah-u Teala neylerse güzel eyler. Ey bizi yoktan var eden Allah'ımız Celle Celaluhu, bizi nimetlerine gark eyleyen Rabbimiz, sana yüz binlerce şükürler olsun. Şükür ya Rab, şükür ya Rab, şükür ya Rab. Bizi şükründen ayırma, bizi hamdinden ayırma. İmanlı yaşat, imanlı öldür, lütfunla güldür, kalplerimizi aşkınla doldur, fazl-ı kereminle oldur. İmanın ve İslam'ın kadrini bildir, cemalini gördür. Zira seni tanımayanın basireti kördür. Lütfü inayetin gelsin cuşu huruşa, Habibi edibinin aşkıyla gönüllerimiz tutuşa. Tathir eyle kalplerimizi ricisten, koru ve kolla bizi mel'un iblisten. İman ile göçelim, hayrı şerri seçelim. Nimet verip azdırma, rızık için diyar diyar gezdirme. Bizi din ve devlet düşmanlarına ezdirme. Habibine komşu et, Habibini bizden hoşnut et. Namerde muhtaç kılma, gördüklerimizden ayırma. Sensin ancak penahımız, göklere çıktı ahımız. Şeytan nefse uydurma, düşmanı bize güldürme. Müminleri sevindir, düşmanlarımızı yerindir. Vatanımız mamur ola, ordularımız her nereye yönelirse galip gele. Gözlerimiz aydın ola, gönüllerimiz daim ola, dualarımız makbul ola. Asiler ıslah ola, çaresizler felah bula, müşkillerimiz asan ola. Daim lütfu ihsan ola, dideler cemal göre, bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Ali Yasin, bi hürmeti aşk-ı ilahi, nur-u nebi, kerem-i İslam, nur-u Kur'an, Hadimüddin, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, bi hürmeti Ali Aba, Hazreti Hayrun Nisa, Hatice-tül Kübra, Enti Bidatün Minni, Fatıma-tül Zehra, İmam-ı Hasan-ı Müşteba ve Hüseyin-i Şehid-i Kerbela ve cümle Ashab-ı Ensar-ı Basıfa ve bi hürmeti Evliyaullah, Kutbül Aktab, El-Fatiha. Kıymetli dinleyenler, programımızı bu dua ile bitirmiş bulunuyoruz. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu güzel kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi
sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1.20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerde ve yerde olan kimselerin sıra sıra uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri kendi niyaz ve tesbihini bilir. Allah onların yaptıklarını bilendir. Nur Suresi 41. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allahü Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur. Müslim Zikir 89, Tirmizi Et'ime 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari, rahmetullahi aleyh.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: olmasın be artık.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
2: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.